Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilişi sonsuz güç ve hikmet sahibi Allah'tandır. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. Ama inkar edenler kendilerine karşı yapılan uyarıdan yüz çevirmektedirler. Onlara şöyle de, Allah'ı bırakıp da kendilerinden medet umduğunuz ilahları bir düşündünüz mü? Yerden hangi parçayı yarattılar bana gösterin. Yoksa göklerde onların ortaklığı mı var? Eğer iddianız gerçekse bana bundan önce inmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da yakarmasından habersiz olduğundan kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek olan şeylere ibadet ve dua eden kimseden daha şaşkın kim vardır? Kıyamet sonrası insanlar toplanınca taptıkları şeyler kendilerine düşman olacak ve onlara yaptıkları ibadetlerini de inkar edeceklerdir. Gerçek kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman bu açık bir sihirdir dediler. Yoksa onu Allah adına uyduruyor mu diyorlar. Şöyle de, onu uydurmuş olsaydım Allah'a karşı beni korumaya asla gücünüz yetmezdi. İçine gömüldüğünüz iftira batağını o daha iyi bilmektedir. Sizinle benim aramda şahit olarak o yeter. Çok bağışlayan, rahmetini esirgemeyen O'dur. Ben, peygamberler arasında benzeri gelip geçmemiş biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilemem. Ancak bana vahyedilene uyarım. Ben, yalnızca açık bir uyarıcıyım. Siz inkar ederken, İsrailoğullarından bir tanığın onun benzerine tanık olduğunu ifade ettiği, bunun üzerine siz büyüklenirken onun iman ettiği kitap ya gerçekten Allah katından gelmişse, hiç düşündünüz mü? Şüphe yok ki Allah, hakka karşı cephe alanları doğru yola iletmez. İnkar edenler, inananlara şöyle dediler. Eğer bu iyi bir şey olsaydı, bizi bırakıp da onlara gelmezdi. Onunla doğru yolu bulamadıkları için, bu eski bir yalandır demeye devam edeceklerdir. Oysa bundan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı gelmişti. Buysa önceki kitapları onaylayan, haksızları uyarmak için ve iyi yolda olanlara müjde olarak Arap diliyle gelmiş bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da devamlı bu söze uygun yaşayanlara ne bir korku vardır, ne de onlar üzüntü çekeceklerdir. İşte bunlar, yaptıklarının karşılığı olarak, içinde devamlı kalmak üzere cennetliklerdir. İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluğuna ulaşıp 40 yaşına girince şöyle yakarır. Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Pişmanlıkla dönüp senin kapına başvurmaktayım. Ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. İşte cennetlikler arasında olan bu kimselerin yaptıklarının güzelini kabul ederiz. Kötülüklerini de görmezlikten geliriz. Bu, kendilerine yapıla gelen gerçek vaattir. Anne babasına, yeter be, benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni yeniden dirilip çıkmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye anne babası Allah'tan yardım dileyerek yazıklar olsun sana, inadı bırak da imana gel.
kuşkusuz Allah'ın vaadi gerçektir demekteler. O ise bu eskilerin masallarından başka bir şey değil cevabını vermektedir. İşte kendilerinden önce gelip geçen insan ve cin topluluklarıyla birlikte bunlar hakkında Allah'ın azap sözü gerçekleşmiştir. Onlar gerçekten kaybedenlerden olmuşlardır. Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah, herkesin yaptığının karşılığını haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam vermek için böyle yapmıştır. İnkar edenler ateşin başına getirilince size ait iyi ve güzel şeyleri dünya hayatınızda tükettiniz ve onlardan yararlandınız. Şimdi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamanıza ve yoldan çıkmanıza karşılık olarak aşağılayıcı cezayı çekeceksiniz denilecektir. Ad'ın kardeşini, Hud'u hatırlat. Hani o kum tepelerinin arasında kavmini, kendinden önce ve sonra da bu kabilden uyarılar olmuştur, şöyle uyarmıştı. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size gelecek büyük bir günün azabından gerçekten korkuyorum. Sen bizi ilahlarımızdan uzaklaştırmak için mi geldin? Doğru söylüyorsan tehdidini hemen gerçekleştir dediler. O da bu bilgi ancak Allah katındadır. Size bildirmek üzere gönderildiğim mesajı ulaştırıyorum. Ama sizi cehalette direnen bir topluluk olarak görüyorum cevabını verdi. Felaketi vadilerine yönelmiş, ufku kaplayan bir bulut olarak görünce, işte bize yağmur getirecek bir bulut dediler. Hayır, o hemen gelmesini istediğiniz ceza, içinde acılı azap bulunan, Rabbinin emriyle her şeyi silip süpüren bir rüzgar. Sonunda sadece evlerinin kalıntılarının görüldüğü bir hale geldiler. Günaha batıp kalmış bir topluluğu işte böyle cezalandırırız. Onlara size vermediğimiz yerler ve imkanlar verdik. Kendilerini kulak, göz ve kalplerle donattık. Onlara kulakları da, gözleri de, kalpleri de hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şeyler kendilerini kuşatıverdi. Çevrenizdeki nice şehirleri helak ettik. Belki dönerler diye uyarıcı işaretler de vermiştik. Allah'tan başka ona yaklaştırsın diye edindikleri ilahlar kendilerine yardım etselerdi ya. Aksine onları bırakıp kayboldular. Bunlar kendi düzmecelerinden ve sürdüre geldikleri asılsız iddialardan ibarettir. Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu Kur'an'ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde susup dinleyin dediler. Okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. Ey halkımız dediler. Biz Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. Ey halkımız, Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun. Allah'ın çağrıcısına kulak vermeyenler yeryüzünde onu aciz bırakamayacak. Ona karşı bir yar ve yardımcı da bulamayacaklardır. Bunlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Onlar düşünmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratma konusunda acze düşmeyen Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Şüphe yok ki o her şeye kadirdir. İnkar edenler ateşe getirilince, bu gerçek değil miymiş denilecek. Rabbimiz hakkı için öyle diyecekler. Allah da inkar etmiş olmanız sebebiyle azabı çekin buyuracaktır.
Azim ve kararlılık sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için de acele etme. Başlarına geleceği vaktiyle söylenen şeyleri gördüklerinde sanki gündüzün kısa bir süresini yaşamış gibi olacaklar. Tebliğ konusu işte budur. Hiç günaha sapanlardan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar yolunu seçip Allah yoluna da engel koyanların yapıp ettiklerini o boşa çıkarmıştır. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanların Rablerinden gelmiş bir gerçek olarak Muhammed'e indirilene inananlarınsa günahlarını affetmiş ve durumlarını düzeltmiştir. Bunun da sebebi şudur ki, inkar edenler boş şeylerin peşine düşmüşlerdir. İman edenlerse Rablerinden gelen gerçeğe uymuşlardır. Allah insanlara kendilerinden örnekleri işte böyle vermektedir. Kâfirlerle savaşa girdiğinizde hemen öldürücü darbeyi vurun. Nihayet onları çökertince esirleri sağlam bağlayın. Kaçmamaları için tedbir alın. Sonra ya karşılıksız bırakırsınız yahut bedel alarak. Ta ki savaş ağır yüklerini indirsin, sona ersin. İşte böyle. Allah dileseydi onları bizzat cezalandırırdı. Fakat sizleri birbirinizle denemek istiyor. Allah yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Dünyada olanlara doğru yolu gösterecek, durumlarını düzeltecektir. Ahirette ise kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır. Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince, onların sonu felakettir. Amellerini de Allah boşa çıkarmıştır. Bu onların Allah'ın indirdiğinden nefret etmeleri sebebiyledir. Allah da onların yaptıklarını sonuçsuz kılmıştır. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Allah onların köklerini kazıdı. Bu kâfirleri de benzer sonuçlar beklemektedir. Bu iman edenlerin yar ve yardımcılarının Allah olmasının, kâfirlerin ise böyle bir yardımcılarının bulunmamasının sonucudur. Şüphe yok ki Allah, iman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları, altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. İnkar edenlere gelince, onlar da nimetlerden yararlanır. Tıpkı hayvanlar gibi yiyip içerler. Ebedi kalacakları yerse cehennemdir. Seni dışarı çıkaran şehirden daha güçlü nice şehri helak ettik. Onlara yardım edecek kimse de yoktu. Rabbinden gelmiş kesin bir kanıta dayanan kimse, kötü işi kendine güzel gösterilen ve arzularının peşinde giden kimse gibi olur mu hiç? Rabbine itaatsizlikten sakınanlara vaat edilen cennetin temsili şudur. İçinde doğal nitelikleri bozulmamış su ırmakları, tadı bozulmamış süt ırmakları, içenlere lezzet veren şarap ırmakları, süzülmüş bal ırmakları bulunan bir bahçedir. Onlar için ayrıca orada her meyveden mevcuttur. Üstelik Rablerinden bir de bağışlama lütfu. Şimdi bunlar ateşte devamlı kalan, bağırsaklarını parçalayan kaynar su içirilen kimseler gibi olur mu hiç? İçlerinden sana kulak verenler de var. Nihayet senin huzurundan ayrılınca bilgi sahiplerine biraz önce ne söyledi diye sorarlar. İşte Allah bunların kalplerini mühürlemiştir. Arzularının peşine takılıp gitmektedirler. Doğru yolu bulanlara gelince,
Allah onların bu yolda devam etmelerini

sağlar ve kendilerine takva şuurunu bahşeder. Onlar yola gelmek için kıyamet vaktinin ansızın gelivermesini mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri geldi. O gelip çatınca akıllarını başlarına devşirmeleri neye yarar? Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kendi günahın için, erkek kadın müminler için Allah'tan af dile. Ne yapacağınızı ve yerinizin neresi olacağını Allah bilir. İman edenler keşke bir sure indirilse derler. Açık ve kesin hükümlü bir sure indirildiğinde ve içinde savaştan söz edildiğinde kalplerinde çürüklük bulunanların sana ölüm korkusundan baygınlık geçirmiş kimseler gibi baktığını görürsün. Zaten o da başlarına geldi gelecek. Güzel olan itaattir, makbul sözdür. Durum, savaş emri kesinlik kazanınca Allah'a karşı sadakat gösterselerdi, onlar için hayırlı olacaktı. Yönetimi üstlenseniz, hemen yeryüzünde kötülük çıkaracak ve yakınlık bağlarını parça parça edecek değil misiniz? İşte bunları Allah lanetlemiş, kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir. Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Doğru yol kendileri için apaçık hale geldikten sonra ona arka dönenlere şeytan bunu güzel göstermiş ve kendilerine yanlış yolda ilerleme cesareti vermiştir. Bu da onların Allah'ın gönderdiği vahiyden hoşlanmayanlara bazı hususlarda sizin dediklerinizi yapacağız demeleri yüzünden olmuştur. Allah onların gizlediklerini bilir. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak onların canlarını alırken durumları nasıl olacak bakalım. Bunun da sebebi Allah'ı öfkelendiren şeylerin peşine düşmeleri ve onun hoşnut olacağı şeylerden nefret etmeleridir. Bu yüzden Allah da onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde çürüklük bulunanlar, içlerindeki kini Allah'ın asla açığa çıkarmayacağını mı hesapladılar? İstersek şüphesiz onları sana gösteririz de, yüzlerindeki işaretlerden kendilerini tanırsın. Kuşkusuz konuşma tarzlarından sen onları bileceksin. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Sizi deneyeceğiz ki içinizden cihat edenleri, zorluklara göğüs gerenleri ortaya çıkaralım ve size ait haberleri de söz ve iddiaları deneyerek açıklığa kavuşturalım. Yolun doğrusu kendilerince apaçık anlaşıldığı halde inkarda ısrar edenler, Allah yoluna engel koyanlar ve Resul'e muhalefet bayrağı açanlar asla Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Bu tutum yaptıklarını da sonuçsuz kılacaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve yaptıklarınızı boşa çıkarmayın. İnkar eden, Allah yoluna engel koyan, sonra da inkar halinde ölenler yok mu? İşte onları Allah asla bağışlamayacaktır. Siz üstün durumdayken gevşeklik gösterip barış çağrısı yapmayın. Allah sizinledir. Amellerinizin karşılığını asla eksiltmeyecektir. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, o da hak ettiğiniz karşılığı verecek, sizden servetinizi de istemeyecektir. Onu sizden istese ve sıkıştırsaydı, cimrilik ederdiniz de, böylece Allah gizli zaaflarınızı dışarı çıkarmış olurdu. Ey müminler! İşte siz Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bir kısmı cimrilik ediyor.

Halbuki cimrilik eden ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur. Zira Allah zengindir, sizse yoksulsunuz. Eğer hak çağrısına sırtınızı dönerseniz, Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir, sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir. Ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kılmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu, Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız diye seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını iste diyecekler. Onlara şöyle de: size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde savaştan geri duranlar, "Bırakın bizi, size katılalım." diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, "Asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu." "Hayır, bizi kıskanıyorsunuz." diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında

çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Allah, elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve şunları şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her bir şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke'nin göbeğinde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkara sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığın mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkara sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkara sapmış olanlar o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah, Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kâfirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simalar oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere fili

ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini kısanlar var ya, işte onlar Allah'ın gönüllerini takva yönünden denemeye tabi tuttuğu kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Ey iman edenler! Erkekler başka erkeklerle alay etmesinler. Onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar, alay edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi karalamayın, birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür? Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak, bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Her şeyden haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle. Henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz.

Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihat eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de: teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Kaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şanı yüce Kur'an'a yemin olsun. Kafirler içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, bu tuhaf bir şey, öldükten ve toprak olduktan sonra mı dirileceğiz, bu olmayacak bir dönüş dediler. Yerin onlardan neyi eksilttiğini, çürüttüğünü bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. Ayrıca bunlar gerçeği kendilerine geldiğinde hemen yalanladılar. Tam bir tutarsızlık içindeler. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Yeryüzünü de düzledik. Üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik. Orada her türden güzel bitkiler yetiştirdik. Bize yönelen her kula aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye. Gökten bereketli yağmurlar indirdik. Onunla nice bahçeler ve hasat edilen tahıllar yetiştirdik. Bir de salkım salkım meyvesiyle göğe uzanan hurma ağaçları. Hepsi kullara rızık olsun diye. O yağmurla ölü toprağa can verdik. İşte insanların mezardan çıkışları da böyle olacak. Bunlardan önce Nuh kavmi, Res ve Semud halkı, Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eykeliler ve Tübba kavmi de yalanlamışlar. Hepsi peygamberleri yalancılıkla suçlamıştı. Sonunda onları uyardığım şey başlarına geldi. Düşünseler ya, ilk yaratışta acize düştük mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler. İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz. Sağında solunda oturmuş iki alıcı yaptığını alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız. O hiçbir söz söylemez ki yanında çok dikkatli bir gözetleyici olmasın. Bu durumdayken ölüm sarhoşluğu kaçınılamaz bir gerçek olarak çöküverir. İşte bu senin kendisinden kaçıp durduğun şeydir. Derken sura üfürülür. İşte bu ceza uyarısı yapılmış olan gündür. Her şahıs yanında bir sevk edici, bir de şahitle gelir. Ona şöyle seslenilir: sen bu konuda tam bir gaflet içindeydin. Artık gözünden perdeni kaldırdık. Şimdi gözün keskindir. Arkadaşı melek, işte hep beraber olduğum şahıs burada der. Ve şu emir gelir: atın cehenneme her inatçı kafiri. İyiliği engelleyen, hak tanımayan, insanları şüpheye düşüren, Allah'ın yanına başka bir ilah daha koyan kimseyi, atın onu dayanılmaz azaba. Yandaşı şeytan: Rabbim, onu ben azdırmadım,
o kendisi apaçık bir sapkınlık içindeydi der. Allah şöyle buyurur: Huzurumda tartışmayın, sizi daha önce uyarmıştım. Bende söz değişmez ve ben asla kullara zulmetmem. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. Cevap verecek: Daha yok mu? Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için de cennet iyice yakınlarına getirilecek. Ve kendilerine şöyle denecektir: İşte sizlere daima Allah'a yönelen, onu aklından çıkarmayan, görmediği halde Rahman'dan çekinen ve tamamen Rabbine dönük bir kalple gelen kimseye vaat edilen cennet. Oraya esenlikle girin. Bu sonsuza kadar sürecek gündür. Orada istedikleri her şey onlarındır. Üstelik katımızda fazlası da vardır. Kendilerinden önce onlardan daha güçlü olup yeryüzünde şehirler kurarak aralarında gidip gelen nice toplulukları yok ettik. Kurtuluş var mı? Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır. Gökleri ve yeri 6 günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik. Resulüm, sen onların söylediklerini sabırla karşıla. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini övgü ve tesbihle an. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tenzih eyle. Seslenenin yakın bir yerden seslendiği gün için dinlemede ol. O dirilten sesi gerçekten işittikleri gün, işte o ebedi hayata çıkış günüdür. Biz, ancak biz hayat verir ve öldürürüz. Dönüşte elbet bizedir. Yerküre kendilerinden ayrılıp paramparça olduğu gün, göz açıp kapayıncaya kadar o seslenene yöneleceklerdir. Bu bizim için çok kolay bir toplamadır. Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin. Ceza uyarımızdan kaygı duyanlara, Kur'an'ı durmadan oku. Zariyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki size vaat edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir. Alanları ayrılmış yıldız kümeleriyle dolu göğe andolsun ki siz farklı inanç ve görüşler içindesiniz. Bu sözlerle saptırılanlar doğru yoldan saparlar. Kahrolası yalancılar, o gaflet içinde yüzen kendini bilmezler, hani son yargılama günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşle sınanacaklar. Tadın bakalım cezanızı. Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde Rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı. Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Hatta kendinizde de. Hiç görmüyor musunuz? Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler.

0: da selam demiş. İçinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. Korkma dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha, dedi. Rabbin böyle buyurdu, dediler. Kuşkusuz, hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur.
1: Câsiye Suresi 33-37. Ayetler, Ahkaf, Muhammed, Fetih, Hucurat, Kaf sureleri ve Zariyat suresi 1-30. Ayetlerin yer aldığı 26. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Ahmet Karalı. Şura Suresi 36.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışma ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse, onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz O, zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra, kendini savunup hakkını alan kimseye, ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 27. cüzdeyiz. 27. cüzde Zariyat suresinin son kısmıyla Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vaka ve Hadid surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan ilki insanlar ve peygamberler konusudur. Zariyat suresinin son kısmında önceki ümmetlerden bazı haberler verilir. Hazreti İbrahim'in tebliğ yolculuğu, Lut kavmi ve helak edilişi anlatılır. Sonra Tur suresi, kutsal şeylere ve mekanlara yemin ile başlar. Müşriklerin vahiy karşısındaki tavırları ve diyalogları anlatılır. Başarıya giden yollar açıklanır. Necm suresinde de yemin ile söze başlanır. Risaletin ilanı ve Miraç konuları açıklanır. Sonra müşriklerin putları ve acizliği, Allah'ın yüce kudreti ve vasıfları dile getirilir. Kamer suresinde kıyamet hatırlatılır, mucizeler karşısında müşrikler ve tavırları anlatılır. Burada Kur'an'ın tarih bilinci oluşturmadaki misyonu ve önceki ümmetlerin vahiy karşısındaki tavırları açıklanır. ...27. cüzün ikinci konusuysa Allah'ın nimetleridir. Rahman suresinde Allah'ın kudreti ve nimetleri hatırlatılır. Sonra belirli periyotlarla insan ve cinlere bu nimetlerin hangisini inkar edebilecekleri sorulur, sorgulanır. Vaka suresinde kıyamet sonrası ahiret olayları ve oradaki üç grup anlatılır. 27. cüzün son başlığı kaderdir. Allah'ın gücü ve hakimiyeti, her şey O'nun kontrolündedir. Hadid suresinde Allah'ın gücü anlatılmaya devam eder. Sonra fedakarlık ve şahsiyet oluşumundan bahsedilir. İnfak, karz-ı hasen ve zikir konuları anlatılır. Daha sonra kader konusu mükemmel bir şekilde iki ayette açıklanır. Son ayetteki takva tavsiyesiyle de sure tamamlanır. Bir sonraki cüzümüz 28. cüz. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Zariyat Suresi 1 ila 60. ayetler, Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vakıa ve Hadid sureleri yer almaktadır. Necm Suresi 62. ayette tilavet secdesi vardır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

وشعور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun, saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve o ya bir sihirbaz veya bir mecnundur demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluktu. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik, güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık, inceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi, şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki Rabbinizin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline dini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek. Yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz etmemişsiniz sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimet içinde olacaklardır.
Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı imanla kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar, ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler. Daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız odur. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kahinsin ne de bir mecnun. Demek onlar o bir şairdir. Zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar öyle mi? De ki bekleyin bakalım. Ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar öyle mi? Hayır hayır, inanmıyorlar. Eğer doğru sözlüyseler onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır hayır, onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kızlar ona, erkek çocuklar da size öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Ya da gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar buradan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkarcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları günle yüz yüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamdle tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Necm Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı sırada yıldıza andolsun ki bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir. Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O size okuduğu kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir. Onu çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri, Cebrail öğretti. O ufkun en yüce noktasındayken
asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyini iletti. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Andolsun ki onu, meleği, iniş esnasında en sondaki Sidretül Münteha'nın yanında bir daha gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı, ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Gördünüz değil mi? Aciz durumdaki Lat'ı, Uzza'yı ve üçüncüsü olan diğerini, Menat'ı. Erkek çocuklar size de, kızlar ona, öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar, putperestler, sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rablerinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ahirette Allah'ındır dünyada. Göklerde nice melekler vardır ki Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek, iyilik yapanları ufak tefek kusurlar hariç, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Gördün mü o yüz çevireni? Azıcık verip sonra keseni. Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden, erkeğiyle dişisiyle iki cins yaratan da O'dur. Öteki yaratma da, öldükten sonra dirilme de O'na aittir. Çok veren de O'dur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Eski Ad kavmini helak eden de O'dur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgındılar. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de O helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır.
artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu harfleri tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Hadi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet. Ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik bilinmedik bir şeye çağırdığı günde gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Delinin biri dediler ve o görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm. Yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan okulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?

Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarıların nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış olur yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının, küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı, küstah kimmiş görecekler. Allah Salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz mucizevi özelliği olan o deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımda olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler! Sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi, yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar, biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarına dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki, günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket eder.

Yıldızlar da ağaçlar da secde ederler. Göğü o yükseltti. Denge ve ölçüyü o koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister, ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz hadi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman, artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?

ikisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde de türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda güzel huylu, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Vakıa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar. İşte onlar, nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerinde oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz: size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini, yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar, hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, hem öncekiler hem sonrakiler, bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz, ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develeri

0: suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim. Ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense ona şöyle denir. Selam sana ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardansa onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Hadid suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür. Her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir hem öldürür. Onun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, o da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde, ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verirse Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların ışıklarının önlerini ve çevrelerini aydınlattığını görürsün. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denir. İşte en büyük murada ermek budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler: bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım. Şöyle denecek: geriye dönün de başka bir nur arayın. Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafındaysa azap vardır. Münafıklar onlara, sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyleydi derler. Ama siz başınızı belaya kendiniz soktunuz, fırsat kolladınız. Hep şüphe içinde oldunuz. Ve Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar geleceğe yönelik kuruntularınız sizi oyaladı. Bundan ötürü o aldatan şeytan da Allah hakkında sizi kandırıp durdu. Bugün artık ne sizden ne de açıkça inkar edenlerden bir fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir gidiş. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlardır. Bilin ki Allah ölmüş toprağa yeniden hayat verir. Şüphesiz biz düşünesiniz diye delilleri bir bir açıklamışızdır. Karşılıksız yardım eden erkeklere, karşılıksız yardım eden kadınlara ve Allah'a, onun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır. Allah'a ve peygamberlerine böyle iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Mükafatları ve nurları ahirette onları beklemektedir. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktirler. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çerçöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap, yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup, Allah'a ve peygamberine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlanmasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah, görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Andolsun Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik. Onların soyundan gelenlere de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan doğru yolu bulanlar olduğu gibi birçoğu da yoldan çıkmış kimselerdir. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı. Ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Ama çokları yoldan çıkmışlardır. Ey iman edenler! Allah'a saygısızlıktan sakının ve Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki katı versin. Aydınlığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Böylece ehli kitaptan olanlar, Allah'ın lütfu üzerinde hiçbir güçlerinin bulunmadığını ve bütün lütfun Allah'ın elinde olup onu dilediğine verdiğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Zariyat suresi 31 ila 60. ayetler, Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vakıa ve Hadid surelerinin yer aldığı 27. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren: Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Ali İmran Suresi 159 ila 163. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah, kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Hiçbir peygamber, savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa, kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı, kimse haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir. Allah'ın rızasını elde eden, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç? Bunun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar Allah'ın razı oldukları, Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Allah'ın dinini bozmak ve alaya almak, din istismarı.

Sömürmek ve birinin iyi niyetini kötüye kullanmak anlamlarına gelen istismar kelimesi, Arapça semere kökünden türemiştir. Netice, ürün, sonuç, kâr gibi anlamlara gelen bu kök, istismar kelimesine dönüştüğünde, kendi çıkarına göre kullanma, işletme, istifade etme anlamlarını taşır. İnsan üzerinden düşünüldüğünde, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun, bir kimsenin ruhsal ve bedensel sağlığını olumsuz etkileyecek her davranış istismardır. Bununla birlikte din, can, mal, aile ve benzeri insanlık için değer taşıyan her olgu istismara açıktır. Özellikle din, hangi inanç sisteminde olursa olsun hassas bir konudur ve samimi olmayan kimseler tarafından kullanılmaya müsaittir. Din istismarı, dini kendi görüş ve çıkarlarına alet etmektir. İnsanlık tarihi boyunca farklı yöntemlerle dini istismar eden topluluklar var olmuştur ve bunlar işe dini tahrif ederek başlamışlardır. Kur'an-ı Kerim, Yahudi ve Hristiyanların tevhid inancından sapmalarını konu edinen ayetlerde bu duruma işaret eder, onların dinlerini Allah'la birlikte başka ilahlar edinmek suretiyle bozduklarını dile getirir. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. Tevbe suresi 31. ayet. Tefsir kaynakları sözü edilen ayeti açıklarken, Hazreti Peygamber'in onlar onlara, ayette sözü geçen ulema ve dinde içtihat sahibi kimselere tapmıyorlardı. Ancak helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını haram sayıyorlardı hadisine yer verir. Hazreti Peygamber'den nakledilen bu rivayet, tevhidi terk ederken tutulan yolun dini bozmaktan geçtiğini, Allah'ın koyduğu kuralları tersine çevirmek suretiyle ilahlık tavrı sergileyenlerin dini menfaat kaynağı gibi görerek kendi çıkarlarına uydurduklarını gözler önüne sermektedir. Bu durumun nedenlerinden birinin insandaki maddi doyumsuzluk olduğu yine Kur'an tarafından bildirilmiştir. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar.

0: koyarlar. Altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem verici bir azapla müjdele. Ayette Yahudi ve Hristiyan din adamlarının dini istismar ederek haksız kazanç elde ettiklerine ve bu güçle insanları Allah'ın gösterdiği yoldan alıkoyduklarına dikkat çekilmiştir. Onlar verdikleri dini hükümler için rüşvet talep ederler. İlahi kitapta yaptıkları değişiklikleri yazarak tahrif edilmiş nüshaları satarlar. Duaların kabulüne aracılık etmek ve günah çıkarmak karşılığında maddi gelir elde ederlerdi. Dini menfaatlerine uygun biçimde değiştirme, onu bir sömürü kaynağı haline getirme temayülü, Kur'an'ın nüzul ortamında da görülmüş ve ilk örnekleri Mekke'deki putperest toplum tarafından ortaya konmuştur. Mekke'de vahye tanıklık eden ancak yeni gelen bu dinden rahatsız olan müşrikler, kendi görüşlerinden vazgeçmedikleri gibi Hazreti Peygamber'i tebliğden alıkoymaya çalışmışlar, bunda başarılı olamayınca Kur'an'ı dönüştürmesini, değiştirmesini talep etmişlerdir. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca, bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Yunus Suresi 15. Ayet. Onlar bu teklifi sunarken, şayet fakirsen sana mallarımızdan veririz. Eğer Arapların seni kınamalarından korkarsan, bana bunu Allah emretti dersin demeyi de ihmal etmemişlerdi. İbn Abbas bu kimseleri dinle alay edenler olarak vasıflandırmıştır. Allah bu yalancılar karşısında sevgili peygamberimizi uyarmış, onlara şöyle karşılık vermesini emretmiştir. Onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yunus Suresi 15. Ayet. Din istismarı her dönemde farklı beklentilerle ortaya çıkar. İslam toplumu Medine döneminde devletleşerek bir otorite oluşturunca, bu sefer münafıklar toplumda yer edinmek ve kendilerini koruma altına almak amacıyla dini kullanmışlardır. Münafıklar dini kendilerine siper yapan, herhangi bir tehlike sezdiğinde veya bir menfaat anında İslam toplumunun bir ferdi gibi görünen, gerçekte iman etmemiş kimselerdir. Bakara Suresi 14. ayette inkârlarını saklayan bu gruptan şöyle söz edilir. Onlar iman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla, kendi görüşlerinden olanlarla baş başa kaldıklarında ise biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Buraya kadar anlatılanlar gerek Allah'a ortak koşanların, gerekse gerçekte inanmadığı halde inanıyormuş gibi davrananların ve dini keyiflerine uydurmaya çalışanların dinle alay eden kötü niyetli ve din düşmanı kimseler olduklarını ortaya koymaktadır. Din istismarının temelinde yatan nedenlerden biri de samimiyetsizlik, ihtiyaca ve ortama uygun dindarlıktır. Oysa dinde esas olan ihlas ve dini Allah'a mahsus kılmaktır. Sadece dara düştüğünde Rabbini hatırlayanların bu durumu da istismar sayılmaz mı? Onlar da tıpkı denizin ortasında fırtınaya yakalanan şu kimseler gibi değil midir? Gemide bulunduğunuzda, güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar, üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız diye, din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Yunus Suresi 22. Ayet. Ayette din ve ibadeti yalnız ona özgü kılmak şeklinde tercüme edilen muhlisan lehuddin ifadesi, duayı Allah'a mahsus kılmak, yalnız Allah'tan istemek demektir. Ancak Hasan-ı Basri Hazretlerinin de temas ettiği gibi, bu ihlas onları Allah'tan başkasının kurtaramayacağını bildikleri içindir. Mecburi bir imandır. Nitekim fırtınadan kurtulup karaya çıkar çıkmaz yaptıkları fesat ve isyan çıkarmaktır. Dinden kendine pay çıkarmak, varlığını dinle desteklemek, dini nasları ihtiyaca göre yorumlamak ve Allah'ın emirlerini kendi menfaati doğrultusunda anlama çabası, iyi niyetli kimselerin de dini sömürme eğilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan bir takım gruplar, kendilerine Kur'an'dan deliller bulduklarını iddia ederek, hareketlerini meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Mesela Şia, mezhebini tanımlarken Allah'ın iradesi ve peygamberin vasiyetiyle Hazreti Ali'nin Müslümanların imamı olduğuna inanmaktan ibaret bulunduğu gibi söylemlere yer verir. Görüşlerini temellendirirken yaptıkları aşırı yorumlar tefsir rivayetlerinde de karşımıza çıkar. Bu grubun tefsirlerinde kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi ayeti açıklanırken, Hazreti İbrahim'in arşın yanında önce Hazreti Peygamber'in, onun yanında Hazreti Ali'nin nurunu gördüğü ve "Ya Rabbi beni müminlerin emirinin yolundan gidenlerden eyle" diye dua ettiği şeklindeki rivayetleri rastlamak mümkündür. Bu rivayet konuyu bağlamından kopararak başka bir mecraya çekmek, kendi çıkarına uygun anlam vermek suretiyle ayeti dolayısıyla dini istismar etmektir. Din istismarı günümüzde de İslam adına konuştuğunu iddia ederek kendini ön plana çıkarma, dini siyasete alet etme, dinde olmayan yeni kutsallar üretme ve benzeri yöntemlerle devam etmektedir. Mezhebini, bağlı bulunduğu topluluğu, siyasi görüşünü en doğru addedenler, kendileri gibi olmayanlara hoşgörü göstermemekte ve bunu din adına yaptıklarını söyleyerek savunmaya geçmektedirler. İslam toplumlarında her ne niyetli olursa olsun din üzerinden çıkar elde etme amacıyla yapılanlar, Kur'an ve sünnetin yanlış anlaşılmasına, dindar insanların akıllarının karışmasına, genç nesilleri dine mesafeli davranmaya iten kötü sonuçlar doğurmakta ve sahibini Allah katında verilmesi zor bir hesaba sürüklemektedir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Rahman Suresi 1 ila 25. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?

O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Faruk Çoban. Furkan Suresi 68 ila 77. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah ile birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında, onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, "Ey Rabbimiz!" derler. "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap." İşte bunlar zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, ey insanlar, kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Ey inkarcılar! Siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'da Kur'an, Kur'an'da

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Neml suresi 1-3. ayetler.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Musa Dağı. Ali İmran Suresi 1-9. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun

Kur'an, bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Mücadele Suresi 18 ila 22. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah düşüncesini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah elbette üstün geleceğim, ben ve elçilerim diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır.
1: Azim olan Allah doğru.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: 40 ayette iyilik.
2: Allah Teala Nahl Suresinin 90. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam sadece vicdanlara gizlenen bir duygudan ibaret değildir. Kur'an, insanların Rabbi ile, alemle ve birlikte yaşadığı insanlarla olan ilişkisini düzenler. Doğru tercihlerde ve doğru davranışlarda bulunması için insana rehberlik eder. Buna göre insanın Allah'a, insanlara ve yaşadığı çevreye karşı sergilediği tutum, ahiretteki konumunu belirleyecektir. Kur'an-ı Kerim'de toplum hayatını düzenleyen ilkeler, emirler ve yasaklar insanlara bildirilmiştir. Bunlar Allah'ın Müslümanlara yüklediği sorumluluklardandır. Bu sorumlulukların başında adalet, ihsan ve iyilik gelmektedir. Bu kavramlar birbirine yakın anlamlar barındırsa da aralarında farklılıklar vardır. Adalet, bireysel ve sosyal yapıda dirlik ve düzenliği, hakkaniyet ve eşitlik esaslarına uygun şekilde davranmayı sağlayan bir erdem veya hukuk ilkesidir. Başka bir ifadeyle iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı kötülük olmak üzere yapılana denk bir şekilde karşılık vermedir. İhsansa iyiliğe daha fazlasıyla, kötülüğe daha azıyla karşılık vermek şeklinde kendini gösterir. Hatta ihsanın ileri seviyesi kötülüğe karşı iyilikle muameledir. Adaletten sonra gelen ihsan kelimesini, hayırlı bir işi bilerek ve en iyi şekilde yapma, Allah'a ihlasla ibadet etme, başkalarına hak ettiklerinden daha fazlasını verme anlamlarında kullanılmıştır. Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir tanımı, ihsanın en güzel açıklamasıdır. İhsan, bir başka anlamıyla kişinin, başta ana babası olmak üzere, insanlara gösterdiği sevgi dolu iyi tutum ve davranışlardır. Müslüman, düşünce ve amellerinde ihsan duygusuyla hareket eder. Müslümanın ölçülü ve doğru yol üzere olmasının en önemli şartı adaletli olmasıdır. Müslümanın adaletli davranması onu çirkinliklerden

0: uzaklaştırır. Müslüman, zemininde ihsan ve adaletin olduğu iyiliği coşkuyla hayata geçirir. Adalet ve ihsan duygusuyla hareket etmek, yeryüzünde iyiliği hakim kılar, ta ki fenalık ve azgınlık yok olana kadar.
1: Kırk ayette iyilik.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif.
2: Ramazan kutlu. Zariyat suresi 24 ila 46. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. Korkma dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha dedi. Rabbim böyle buyurdu dediler. Kuşkusuz hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir? Dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim

teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun, saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve "O ya bir sihirbaz veya bir mecnundur" demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluk idi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Salih Akyüz. Fetih Suresi.

وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

0: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını istedikler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki, biz kâfirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, bırakın bizi size katılalım diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu. Bunun üzerine de, hayır, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız, sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra, onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkara sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Fetih Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi.

0: Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Bilir. Mürselat Suresi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplanma vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayırım gününe. Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik.

Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi, yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Gölgelendirmeyen, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan, üç bölüklü bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin, için. Biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Fussilet Suresi 1-8. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Allah. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Kemale aşık ruhlarımızın Rabbin kemalini öğrenip onun muhabbetine akması dileğiyle. Bir mümine en büyük nimet Rabbini tanımaktır. Yaratılan yaradanını tanıdıkça kendini bulur. Tanıdıkça Rabbini sever, sevdikçe onun rızasını kazanmaya azmeder. Seven için en büyük mutluluk sevdiğini kendinden memnun etmektir. Bizim Rabbimizi tanımamız da onun bize kendini anlattığı esmalarını bilerek mümkün olur. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Allah'ın yüzden bir eksik 99 ismi vardır. Kim bu isimleri ihsa ederse cennete girer buyurmuştur. İhsa etmek, saymak, ezberlemek, şuurla anlamak anlamına gelir. Rabbin esmalarını bilip hayatımıza geçirebilir, yerinde kullanıp her an hatırımızda tutabilirsek ne mutlu bize. Biz ki bütün kelamlardan önce La ilahe illallah demiş kullarız. Allah'tan başka ilah olmadığını dünyaya geldiğimizde kulağımıza fısıldadı anne babamız. Ve biz bununla işledik, bununla yetiştik. Zamanla bu söz kalbimize yerleşti. Şimdi gerçekten kime kul olduğumuzu irdeleme vakti. Nasıl bir ilah edindik? Bütün ilahları reddederek kabul ettiğimiz Rab nasıl bir Rab? Bütün noksan sıfatlardan münezzeh, yani her türlü eksiklikten uzaktır Allah. Allah'tan başka her şey mahluktur, yaratılmıştır. Bizim acziyetimiz de mahluk oluşumuzdan gelir. Aciz olduğumuzdan bizim gibi aciz olan başka hiçbir kula boyun eğmeyiz. Yetmez bize. Öyle bir Rabbimiz olmalı ki önünde secde ettiğimiz her şeye gücü yeten, bütün güçlerin üstünde sınırsız gücü olan bir Rab olmalı. Rabbimiz bizi ilk olarak burada tamamlar. Bütün muhtaçların muhtaçlığını karşılayacak kadar kamil, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah. Rabbin karşımıza çıkan ilk esması Allah'tır. Kur'an'da ilk geçen esmadır aynı zamanda. Hakk'ın kendisine mahsus ismi hasıdır. Hu ile başlayan canlılığın her nefes alıp verişinde Rabbi zikredişi, alemin Rabbini anışıdır. Mana olarak bütün isimleri altında toplar. Ya Allah diyen bir kimse Hakk'ı bütün isimleri ve sıfatlarıyla zikretmiş olur. Dua müminin şiarıdır. Biz Rabbimizi bilip elimizi açtığımız vakit, zaten sesimiz de yüreğimizdekiler de Rabbimize ulaşır. Bunda bir şüphemiz yoktur. Bununla birlikte Rabbimizi ne kadar iyi tanır, kudretini, hakimiyetini ne kadar iyi bilirsek, haşyetimiz o kadar artar, o kadar saygı duyarız. Duamız da o kadar zenginleşir. Efendimiz Rabbimizin en güzel isimler El Esmaül Hüsna Allah'ındır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin ayetine icabet eder, Rabbine yakarırken esmalarla süslerdi. Biz de bu yüzden duamızı zenginleştirir, Rabbimize hakkıyla dua edebilmeyi dileriz. Duanın inceliğinden bizleri mahrum etmesin Rabbimiz. Rabbin zikredilişi, kuluyla arasında gizli bir sır gibidir. Kul nasıl yakın hissederse öyle dua eder Rabbine ve bunların hiçbiri gayretullah'a aykırı olmadığı müddetçe geri çevrilmez. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın başına gelen o hadiseyi hatırlayalım. Bir gece Efendimiz, Mekkeli müşriklerin sonu gelmez eziyetleri karşısında her zaman yaptığı gibi yine Kabe'nin yanı başına çökmüş, elini ve gönlünü Rabbine açmış dua ederken, en güzel isimleriyle secde halinde yakardığını işitir bir müşrik. Ya Allah, Ya Rahman dediğini duyar Efendimizin. Asla şikayetçi olmadığı ve beddua etmediği müşrik kavmine karşı Allah'tan bir çıkar yol göstermesini, imanı şirke tercih eden bir avuç mümin için baskı ve eziyetlerin sona ermesini diler. Karanlıkta gizlendiği yerde Efendimizin gönülden kopup gelen bu yakarışını dinleyen müşrik, kendince bir açık bulduğunu düşünür, düştüğü çelişkiyi yüzüne vurma fırsatı yakalamanın sevinciyle sabah olur olmaz hemen yandaşlarına koşar ve akşam gördüklerini anlatır. Bakın bu adam ne diyor? Dün gece kulaklarımla duydum. Bizi bir tek ilaha kulluk etmeye çağıran Muhammed, kendisi hem Allah'a hem de Rahman adlı başka bir tanrıya dua ediyor. Bizim bildiğimiz Rahman, tanrı olduğunu iddia eden Yemameli Müseylime isimli bir adamdır. Hani tek Allah dışında bütün taptıklarımız batıldı der. Bu sözler üzerine Yüce Allah şu ayeti indirir. De ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'nundur. Peki biz Esma-i Hüsna'yı neden bilmeliyiz? Esma-i Hüsna kula yalnızca dua anında gerekmez. Duanın içtenliği zaten kabulü için yeterlidir. Esma-i Hüsna bizim kişiliğimizi şekillendiren bir şablondur. Rabbimizi tanımamıza, nasıl bir kul olmamız gerektiğini anlamamıza yardımcı olur. Allah'ın bizi yaratırken bize ikram ettiği özelliklerimizin Rabbin hangi esmasıyla uyuştuğunu görmek ve o özelliğimizi nasıl iyileştireceğimizi bilmek için, kendimizi iyileştirmek ve Rabbe yakın olabilmek için bu yolculuğa çıkıyoruz. İnsan muhatabını bildiği vakit ona göre hareket eder. Rabbimiz ki en büyük, en kıymetli muhatabımızdır. Onu tanımadan hareket etmeyi kendimize yakıştıramayız. İnsanın ömrü doğduğu gün değil, Allah'ı bildiği gün başlarmış. Rabbimizi bilmeden geçirdiğimiz günleri telafi etmenin hürmetine Rabbimiz bizden bu yolculuğumuzu kabul etsin. Niyeti hayır olan kullarıyla birlikte varlığımız devam ettikçe bizi bu yoldan ayırmasın. Biz biliriz ki varlığımız Allah'ın sayesinde, O'nun gölgesindedir. Yeryüzünde tek bile kalsak inancımız sarsılmaz, Rabbimize olan güvenimiz azalmaz. Ey karanlıkları aydınlığa çeviren Rabbimiz! Bütün boşlukları rahmetinle dolduracağın yüreğimizi sana emanet ettik. Ya Allah! Bizi sana layık kul eyle. Esmanı hakkıyla bilip, nuruyla nurlanan, seni hakkıyla anan, sana hakkıyla şükreden salihlerden eyle bizi. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Hud Suresi 61 ila 68. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam, beni Allah'a karşı kim korur? Bu teklifinizle siz benim ancak zararımı arttırmış olursunuz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın, dedi. Bu asla yalan olamayacak bir tehdit idi. Emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri, bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle.

0: Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline!
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Lokman Suresi 1-11. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar. İşte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda, sanki kulaklarında ağırlık varmış da, onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

68. Gün İşçi ve İşveren İlişkileri. Ayet-i Kerime Meali. Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurur. Kıyamet gününde karşısına bir hasım olarak dikileceğim üç çeşit insan vardır. Benim ismimi kullanarak söz verip sözünde durmayan kimse, hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyen kimse ve bir işçiyi istihdam edip ondan verim aldığı halde ücretini vermeyen kimse. Fetva. Kıdem tazminatı almak caiz midir? İslam hukukuna göre işçi ve işveren arasında sözleşme serbestisi ilkesi vardır. Dolayısıyla taraflar hakkaniyet ve adalet başta olmak üzere dini değerlere ve yasal mevzuata aykırı olmamak kaydıyla serbestçe bir iş sözleşmesi yapabilirler. İşçi ve işveren arasında kendi özgür iradeleriyle yapılan sözleşmeye devlet bazı yararları hesaba katarak ilave maddeler veya çerçeve hükümler koyabilir. Sözleşmede açık bir hüküm bulunmayan hususlarda ilgili hukuki mevzuat ve genel örf esas alınır. Buna göre günümüzdeki iş sözleşmelerinde işçinin bir kusuru olmadan işten çıkarılması durumunda ya da emeklilik halinde işveren tarafından yasal bir zorunluluk olarak kıdem tazminatı adıyla bir ödemenin yapılacağı açıkça yazılmakta veya herkesçe bilinmektedir. Şu halde ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle değil de haksız yere işten çıkarılan işçinin hakkaniyet sınırları içinde kıdem tazminatı alması hem sözleşmenin hem kanunun hem de hakim örfün onayına medar olduğu için caizdir. Emekli olan işçinin bu adla alacağı tazminatsa yukarıdaki üç gerekçeye ek olarak aynı zamanda uzun süre çalıştığı için kendisine ödenen bir yıpranma payı olarak da değerlendirilebilir. Hikmetli Söz. Dostum, Allah'a duyduğu güvenle gönlünü zenginleştiren, elindekiyle yetinmesini bilir. Allah'a güven bağını koparıp, ondan başkasına güvenense, zahmet çekip yorulur. Dünya nimetlerinin azıyla doymayanların gözlerini, topladıkları çoğu da doyurmaz. Şu halde sen ihtiyaçlarına yetecek kadarına razı ol ve kendini tok gözlü olmaya alıştır. Sakın gereksiz şeyler toplayıp biriktirme. Çünkü ilahi huzurda bunların hesabını vermek uzun sürecek. Bilge bir zat da şöyle der. Kazandığın gözünü doyurmuyorsa zengin olurum diye bekleme. Elma verdiği.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mesut Topçuoğlu. Âl-i İmran Suresi 16 ila 20. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah katında din kesinlikle İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse, de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa, doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse, sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz?" Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları, bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü, doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Erhan Metin. İnsan Suresi 23 ila 31. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri.

0: Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Tefekkür. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün değişmesinde, aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Sana hiçbir eksikliği yakıştıramayız. Yüceler yücesisin. Bizi cehennem azabından koru. Ali İmran suresi 190 ila 191. ayetler. Onlara kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefislerinde bulunan varlığımızın delillerini hep göstereceğiz. Böylece Kur'an'ın gerçek olduğu onlara apaçık belli olsun. Rabbinin her şeye şahitlik etmesi onlar için yeterli değil midir? Fussilet suresi 53. ayet. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği yağmurda ve orada her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. Bakara suresi 164. ayet. Dünya hayatının hali ancak gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki, insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine karışır. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri de onun üzerine her türlü işleme güçlerinin yettiğini sandıkları bir sırada, oraya bir gece vakti yahut güpe gündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün de yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Yunus suresi 24. ayet. Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Rum suresi 8. ayet. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık derler. Mülk suresi 10. ayet. Seni yalanlayanlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı? Hiç olmazsa bu sayede düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olsun. Ama gerçek şu ki gözler kör olmaz, lakin göğüsler içindeki kalpler kör olur. Hac suresi 46. ayet. De ki, yeryüzünde dolaşın. Sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. En'am suresi 11. ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an-ı Kerim'de tefekkür kelimesi yer almaz. Ancak tekera kökünden türeyen fiiller 17 yerde geçer. Bu kelimelerin geçtiği ayetler, yaratılış ve evrenden hareketle Allah Teala'nın varlığı, birliği, eşsiz ilim, irade ve kudretinin yansımaları üzerinde düşünmeye davet eder. Ayetlerde insana dış alem, kendisi üzerindeki deliller, dini hükümlerin hikmetleri ve Yüce Allah'ın verdiği sayısız nimetler hakkında düşünmesi emredilir. Ayrıca ebedi saadete göre dünya hayatının geçici oluşu, insanın bu dünyadaki hayat hikayesi, akıbeti ve Kur'an ayetleri üzerinde düşünmesi de bu bağlamda sayılabilir. Böylece insanın doğru yolu bulması ve kendini terbiye etmesi amaçlanır. Tefekkür, kimi zaman geçmiş peygamberlerin mücadelelerini anlatan kıssalarla ve dini hayatla ilgili misallerle gerçekleştirilir. Kimi zaman da bu, sorular sorarak düşünceye teşvik eden ve varlık üzerinde düşünen erdemli kulları öven ifadelerle sağlanır. Tefekkür, sözlükte düşünmek anlamına gelir. Kur'an'da bu kelime, Allah'ın yüce kudretini gösteren delillerle işaretleri ve O'nun yarattığı varlıkların hikmetini kavrama anlamındadır. Bu, kulluk bilincinin gelişmesini ve zenginleşmesini sağlayan bir ibadettir. Ayetlerde kelimenin fiil formunda gelmesi, Kur'an'ın sürekli hareket halinde olan, yenilenen ve olgunlaşan bir düşünmeyi hedeflediğini gösterir. Tefekkürle ilgili diğer önemli kelimeler şunlardır: tedebbür, ibret, itibar, tezekkür, akl, fıkh ve nazar. Tedebbür, bir şeyin sonucunu düşünmek demektir. Bununla ayetlerin maksatlarını anlama çabası kastedilmektedir. İbret kelimesi, görülen bir şeyden hareketle görülmeyen bir şeyin bilgisine varmak anlamındadır. Aynı kökten gelen itibar, eşyanın hakikat ve işaretleri üzerinde düşünerek bir takım sonuçlara varmaktır. İlgili ayette kelime, inkarcıların başına gelen felaket ve musibetleri düşünüp bunlardan ders almaları manasında kullanılır. Tezekkür, ayetlerden öğüt alma anlamına gelmektedir. Akl kelimesi ise ayetlerde fiil kipinde geçmekte olup, insanda bilgiyi kabul etmeye hazır yetenek demektir. Kur'an'da inkarcıların dini gerçekleri kavrayamadıkları, ayetlerden, tabiattaki oluşumlardan ve tarihteki olaylardan gerekli dersi çıkaramadıkları ifade edilir. Kur'an'da kalp kelimesi ilim ve anlayış manasında kullanılır. Lüb, batıl ve yanlış düşüncelerden arınmış, olgun zihindir. Nuhye, Allah Teala'nın birliğinin, eşsiz kudret ve kainattaki hükümranlığının delillerini düşünüp öğüt alan akıl demektir. Fuad, anlayış manasını ifade eder. Fık, anlayış, kavrayış, görünenden görünmeyenin bilgisine varmaktır. Aynı kökten gelen tefakkuh, dinin inceliklerini öğrenmek için gösterilen yoğun gayreti ifade eder. Asıl anlamı, gözle bakmak olan nazar, kalp gözüyle bakmak, bir şey hakkında düşünceye dalmak, bir konuda fikir oluşturmak, teorik araştırmalarda bulunmak manalarına gelir. Kalp, kulak ve göz, düşünmenin vasıtalarıdır. Kur'an, mecazi anlamda bu organların mühürlenmesi, tab, hateme, kilitlenmesi ve perdelenmesinden gıta ve gışave bahseder. Ayetlerde unutma, gaflet ve aldatma, gurur kelimeleri zikir ve tefekkürün zıddı olarak geçer. Pek çok yerde kafirlerin ve münafıkların gafil kimseler, gafilun olduklarına dikkat çekilir.

Gecenin karanlığının her yanı bürüdüğü bir seher vaktiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalkmış, abdestini almış, uzun uzun kıyam, kıraat, rükû ve secdelerle gecesini ihya etmişti. Allah'a olan derin saygısı, sevgisi, huşu ve haşyeti sebebiyle iki gözü iki çeşme ağlamıştı. O kadar ki elbisesi, mübarek sakalları, hatta secde ettiği yer gözyaşlarıyla sırılsıklam ıslanmıştı. Öylece şafak atmış, tan yeri ağarmış, sabah namazı vakti girmişti. Bir zaman sonra namaza çağırmak üzere Hazreti Bilal geldi. Allah Resulü'nü gözü yaşlı bir durumda ağlarken görünce ona şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, sen ağlıyor musun? Oysa Allah Teala senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, ey Bilal, ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Allah bu gece bana öyle ayetler indirdi ki, kim bu ayetleri okuyup da üzerinde tefekkür etmezse ona yazıklar olsun, dedi ve sonra şu ayetleri okudu. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün farklı oluşunda, aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru, derler.

Tefekkür, insanın anlam arayışıdır. Göklerde ve yerde inananlar için önemli işaretler vardır. Sizin yaratılışınızda ve yeryüzüne yaydığı diğer kımıldayan canlılarda bilenler için deliller mevcuttur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesinde, Allah'ın gökten indirdiği rızıkta, yağmurda ki onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir. Rüzgarları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır. Câsiye Suresi 3 ila 5. ayetler. İnsan bu dünyaya geldiğinde hiçbir bilgisi yoktur. Yüce Allah ona akıl ve duyu organları vermiştir. O bunlarla kendini ve varlığı tanımaya, iyi ve kötüyü ayırt etmeye, evrenin yaratılış ve işleyişindeki mükemmel düzen ve sayısız hikmeti kavramaya çalışır. İnsan, duyu organları ile elde ettiği bilgiyi akıl süzgecinden geçirir. Bu bilgiden dersler çıkarır, öğütler alır. Kur'an'da yaratılış üzerinde tefekkür etmemizi isteyen ayetler, varlık alemi üzerinde yüce yaratıcıyı, onun birliğini ve kudretini düşünmenin bir kulluk görevi olduğuna işaret eder. Varlıktaki delil ve işaretleri, ayet, ibretle izlemek ve onları düşünerek tefekkür, dersler çıkarmak ve bu derslerle Allah Teala'ya yaklaşmak ve ona kulluk etmek insana özgüdür. O, bu özelliğini kullanıp geliştirdiği sürece Yüce Allah'ın katında yükselir. Diğer taraftan aklını kullanmayan kimseler, yeryüzündeki canlıların en kötüsü kabul edilir. Bunlar, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini ve tevhidi bildiren deliller üzerinde düşünmediklerinden Allah'ın azabı ve öfkesiyle karşılaşacaklardır. İnkarcılar, kendilerini kuşatan ve Cenab-ı Hakk'ın birliğine ve mutlak kudretine götüren sayısız yaratılış gerçeğini göremezler. Şu ayet, onların bu konudaki umursamazlıklarını bizlere anlatır. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler. Ancak Kur'an bu kimseleri düşünmeye zorlar. Bizzat yaşayıp tecrübe ettiklerinden hareketle peş peşe onlara sorular sorar ve onları uyandırmaya çalışır. Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. Kur'an-ı Kerim

onu inkar eden muhataplarını Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği hakkında sağlıklı düşünmeye ve onun peygamberlikten önceki ve sonraki hayatlarını karşılaştırmaya çağırır. Çünkü peygamberlikten önce kendisine bir kitap verileceği konusu Resulullah'ın aklından bile geçmemişti. Hatta o, vahiy ve iman nedir bilmeyen, yine Kur'an'ın içerdiği dini ilkeler konusunda hiçbir bilgisi olmayan birisiydi. Kısaca, ondaki bu olağanüstü durumu, sadece kendi geçmişi, ilişkileri ve içerisinde yetiştiği toplumun sosyal ve kültürel seviyesi açısından açıklamak mümkün değildir. Dolayısıyla bütün bunlar, olsa olsa Allah Teala'nın ona bildirmesi ve yönlendirmesiyle mümkün olabilir. Bir keresinde müşrikler Resulullah'tan başka bir Kur'an getirmesini veya onu değiştirmesini istemişlerdir. Ancak Allah onlara peygamberimizin Kur'an'da en ufak bir değişiklik yapmasının mümkün olmadığını hemen ilan etmiştir. Ayrıca müşrikler peygamberlik öncesi ve sonrasıyla Allah Resulü'nde yaşanan bu sıra dışı değişimi düşünmeye çağrılmıştır. De ki, Allah dileseydi, ne ben onu, Kur'an'ı size okuyabilirdim, ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? İnsan, gerçeği görmeye çağırırken, Kur'an'ın bütün amacı, onun sağlıklı düşünme yetisini harekete geçirmektir. Böylece insan, varlığını kuşatan eşsiz nimet ve güzelliklerin asıl sahibini görecektir. Çünkü aksi takdirde insan bir aldanışa, kendini bilmezliğe, körlük ve sağırlığa kapılıp gidecektir. Bu sebeple Kur'an, insanı önce tekrar tekrar bizzat yaşadığı, hissettiği, dolayısıyla kolay kavrayabileceği kendi varlığındaki deliller üzerinde düşünmeye çağırır. Bu çerçevede, Yüce Yaratıcı insanlara seslenerek, kendi üzerinizde açık kanıtlar vardır. Hiç görmüyor musunuz? Buyurur. Dikkatler, ilk gelen vahiy ile insanın başlangıcına, anne rahmindeki durumuna çekilir. Başka ayetlerde de şu can alıcı sorular ona yöneltilir. Artık insan hangi şeyden yaratıldığına bir baksın. Sizi önemsenmeyen bir sudan, meniden yaratmadık mı? Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? İnsan, üreme hücrelerinden başlayarak aşama aşama olgunlaşmaktadır. Anne rahmindeki hali, bebeklik, çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve hayatın en zor devri olan ihtiyarlık evrelerinin her birinde öncekinden farklı olarak yeniden şekillenmektedir. Böylece başlangıçta hiçbir şey değilken, sonuçta insanı hayrete düşüren harika bir varlık meydana gelmektedir. Belirtmek gerekir ki, Kur'an'da insanın yaratılışına sık sık yer verilmesinin sebebi sadece bu değildir. Bununla aynı zamanda öldükten sonra yeniden dirilişe inanmayan muhataplar düşünmeye davet edilmiştir. Çünkü Araplar, kendilerini yaratanın Allah olduğuna inanıyorlardı. Öyleyse ilk bakışta önemsiz görülen bir sıvıdan böylesine mükemmel bir varlığı yaratanın, ölümden sonra onu tekrar diriltmesi neden mümkün olmasın ki? Ayetlerde insan başlangıçtaki durumuyla geldiği nokta arasında düşünmeye davet edilir. İşte şu ayetler kıyamet, ahiret ve Allah'a hesap vermeyi inkar eden Mekkeli müşriklere kabaca işaret ettiğimiz bu gerçekleri neden görmediklerini ve nankörlük ettiklerini sorar. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, varlığını şekillendirdi ve ölçülü yaptı. Dilediği şekilde seni oluşturdu. Muhataplar, İçinde yaşadıkları aile hayatını da düşünmeye çağrılmıştır. Aile hayatı, yardımlaşma, diğerkamlık ve sabrın en samimi ve gösterişsiz şekilde yaşandığı yerdir. Eğer Allah'ın insanda yarattığı
bedensel ve psikolojik özellikler olmasaydı, ne hayatın zorluklarına karşı sıkı sıkıya birbirine bağlanan ve mücadele eden eşler olurdu, ne de sevgi ve şefkatle büyütülen, korunup kayırılan çocuklar yetişirdi. Kısaca, toplumların yapı taşı olan aileden bahsetmek mümkün olmazdı. İşte şu ayet, bu ve benzeri konularda bizleri düşünmeye çağırmaktadır. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye, size kendi türünüzden eşler yaratıp, aranıza sevgi ve merhamet duyguları yerleştirmesi de Allah'ın size hatırlattığı delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Dünyanın sakini insanoğlu, başka yönleriyle de düşünülmeye değer bir varlıktır. Şöyle ki, yeryüzündeki bütün insanlar aynı özden yaratıldıkları halde büyük bir çeşitlilik ortaya koyarlar. Dil ve renk çeşitliliği ilk dikkati çeken özelliklerdir. Ancak aynı ırktan oldukları halde hiçbirinin siması öbürüne benzemez. Belki geçmişlerini hayal ettiğimizde aynı ırktan ve renkten oldukları halde yüz ve çehre bakımından insanı hayrete düşüren eşsiz bir farklılık ortaya koyarlar. İşte insandaki bu müthiş yaratılış çeşitliliği Allah Teala'nın eşsiz ilim, irade ve kudreti noktasında herkesin görüp ibret alabileceği bir kanıt olarak önümüzde durmaktadır. Kur'an'da insan bizzat bu dünyada yaşadığı hayat serüveni üzerinde düşünmeye çağrılır. Anne rahminden başlayan ve sonsuzluğa uzanan bu yolculukta insanı esas kurtuluşa ve saadete ulaştıran nedir? Her bir insan bu dünyaya geliyor, süresi dolunca da buradan ayrılıyor. Ölüm, Yüce Allah'ın koyduğu bir kanundur. O, dilediğini yaratıyor ve dilediğini öldürüyor. Uyku da bir çeşit ölümdür. İnsan, uykuda adeta ölümü yaşıyor, sonra da tekrar diriliyor. Bu da Yüce Yaratıcı'nın sınırsız kudretine işaret eden konulardan bir başkasıdır. Gelip geçici dünya nimetleriyle Allah Teala'nın katında kalıcı olan arasında insanın seçimi nasıl olmalıdır? Yoksa cazibesine ve şatafatına kapılarak yaşanan bu hayat sonunda sadece bir aldanma ve hüsrandan mı ibarettir? İşte şu ayette yapılan benzetme bizleri bu konular üzerinde düşünmeye davet etmektedir. Dünya hayatının hali ancak gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki, insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine karışır. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri de onun üzerine her türlü işleme güçlerinin yettiğini sandıkları bir sırada, oraya bir gece vakti yahut güpegündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün de yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Ayet, dünya hayatının zevk ve sefasına kapılanların sonunda büyük bir yıkım ve hayal kırıklığına uğradıklarını bizlere anlatır. Çünkü onlar geçici nimetler uğruna bu hayatla asla mukayese edilemez bir fırsatı, yani ebedi mutluluğu kaçırmışlardır. İşte Kur'an-ı Kerim insanlığı bu gerçekler üzerinde düşünmeye ve uyanmaya çağırır.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Salih Akyüz. Enbiya Suresi 74 ila 81. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik. Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Bir zamanlar zarar görmüş bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü, geceliğin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanık idik. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğretti ki, savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Allah'ın dinini bozmak ve alaya almak, din istismarı.

Sömürmek ve birinin iyi niyetini kötüye kullanmak anlamlarına gelen istismar kelimesi, Arapça semere kökünden türemiştir. Netice, ürün, sonuç, kâr gibi anlamlara gelen bu kök, istismar kelimesine dönüştüğünde, kendi çıkarına göre kullanma, işletme, istifade etme anlamlarını taşır. İnsan üzerinden düşünüldüğünde, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun, bir kimsenin ruhsal ve bedensel sağlığını olumsuz etkileyecek her davranış istismardır. Bununla birlikte din, can, mal, aile ve benzeri insanlık için değer taşıyan her olgu istismara açıktır. Özellikle din, hangi inanç sisteminde olursa olsun hassas bir konudur ve samimi olmayan kimseler tarafından kullanılmaya müsaittir. Din istismarı, dini kendi görüş ve çıkarlarına alet etmektir. İnsanlık tarihi boyunca farklı yöntemlerle dini istismar eden topluluklar var olmuştur ve bunlar işe dini tahrif ederek başlamıştır.

ayeti açıklarken, Hazreti Peygamber'in "onlar onlara, ayette sözü geçen ulema ve dinde içtihat sahibi kimselere tapmıyorlardı. Ancak helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını haram sayıyorlardı" hadisine yer verir. Hazreti Peygamber'den nakledilen bu rivayet, tevhidi terk ederken tutulan yolun dini bozmaktan geçtiğini, Allah'ın koyduğu kuralları tersine çevirmek suretiyle ilahlık tavrı sergileyenlerin dini menfaat kaynağı gibi görerek kendi çıkarlarına uydurduklarını gözler önüne sermektedir. Bu durumun nedenlerinden birinin insandaki maddi doyumsuzluk olduğu yine Kur'an tarafından bildirilmiştir. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem verici bir azapla müjdele. Ayette Yahudi ve Hristiyan din adamlarının dini istismar ederek haksız kazanç elde ettiklerine ve bu güçle insanları Allah'ın gösterdiği yoldan alıkoyduklarına dikkat çekilmiştir. Onlar verdikleri dini hükümler için rüşvet talep ederler. İlahi kitapta yaptıkları değişiklikleri yazarak tahrif edilmiş nüshaları satarlar. Duaların kabulüne aracılık etmek ve günah çıkarmak karşılığında maddi gelir elde ederlerdi. Dini menfaatlerine uygun biçimde değiştirme, onu bir sömürü kaynağı haline getirme temayülü, Kur'an'ın nüzul ortamında da görülmüş ve ilk örnekleri Mekke'deki putperest toplum tarafından ortaya konmuştur. Mekke'de vahye tanıklık eden ancak yeni gelen bu dinden rahatsız olan müşrikler, kendi görüşlerinden vazgeçmedikleri gibi Hazreti Peygamber'i tebliğden alıkoymaya çalışmışlar, bunda başarılı olamayınca Kur'an'ı dönüştürmesini, değiştirmesini talep etmişlerdir. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca, bize geleceklerine inanmayanlar, "bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir" dediler. Yunus Suresi 15. Ayet. Onlar bu teklifi sunarken, "şayet fakirsen sana mallarımızdan veririz. Eğer Arapların seni kınamalarından korkarsan, bana bunu Allah emretti dersin" demeyi de ihmal etmemişlerdi. İbn Abbas bu kimseleri dinle alay edenler olarak vasıflandırmıştır. Allah bu yalancılar karşısında sevgili Peygamberimizi uyarmış, onlara şöyle karşılık vermesini emretmiştir. "Onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım." Yunus Suresi 15. Ayet. Din istismarı her dönemde farklı beklentilerle ortaya çıkar. İslam toplumu Medine döneminde devletleşerek bir otorite oluşturunca, bu sefer münafıklar toplumda yer edinmek ve kendilerini koruma altına almak amacıyla dini kullanmışlardır. Münafıklar dini kendilerine siper yapan, herhangi bir tehlike sezdiğinde veya bir menfaat anında İslam toplumunun bir ferdi gibi görünen, gerçekte iman etmemiş kimselerdir. Bakara Suresi 14. ayette inkârlarını saklayan bu gruptan şöyle söz edilir. "Onlar iman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla, kendi görüşlerinden olanlarla baş başa kaldıklarında ise biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz" derler. Buraya kadar anlatılanlar gerek Allah'a ortak koşanların, gerekse gerçekte inanmadığı halde inanıyormuş gibi davrananların ve dini keyiflerine uydurmaya çalışanların dinle alay eden kötü niyetli ve din düşmanı kimseler olduklarını ortaya koymaktadır. Din istismarının temelinde yatan nedenlerden biri de samimiyetsizlik, ihtiyaca ve ortama uygun dindarlıktır. Oysa dinde esas olan ihlas ve dini Allah'a mahsus kılmaktır. Sadece dara düştüğünde Rabbini hatırlayanların bu durumu da istismar sayılmaz mı? Onlar da tıpkı denizin ortasında fırtınaya yakalanan şu kimseler gibi değil midir? Gemide bulunduğunuzda, güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar, üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, "eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız" diye, din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Yunus Suresi 22. Ayet. Ayette din ve ibadeti yalnız ona özgü kılmak,

0: şeklinde tercüme edilen Muhlisan Lehuddin ifadesi, duayı Allah'a mahsus kılmak, yalnız Allah'tan istemek demektir. Ancak Hasan-ı Basri Hazretlerinin de temas ettiği gibi, bu ihlas onları Allah'tan başkasının kurtaramayacağını bildikleri içindir. Mecburi bir imandır. Nitekim fırtınadan kurtulup karaya çıkar çıkmaz yaptıkları fesat ve isyan çıkarmaktır. Dinden kendine pay çıkarmak, varlığını dinle desteklemek, dini nasları ihtiyaca göre yorumlamak ve Allah'ın emirlerini kendi menfaati doğrultusunda anlama çabası, iyi niyetli kimselerin de dini sömürme eğilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan bir takım gruplar, kendilerine Kur'an'dan deliller bulduklarını iddia ederek hareketlerini meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Mesela Şia, mezhebini tanımlarken, Allah'ın iradesi ve Peygamber'in vasiyetiyle Hazreti Ali'nin Müslümanların imamı olduğuna inanmaktan ibaret bulunduğu gibi söylemlere yer verir. Görüşlerini temellendirirken yaptıkları aşırı yorumlar, tefsir rivayetlerinde de karşımıza çıkar. Bu grubun tefsirlerinde, kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi ayeti açıklanırken, Hazreti İbrahim'in arşın yanında önce Hazreti Peygamber'in, onun yanında Hazreti Ali'nin nurunu gördüğü ve ''Ya Rabbi beni müminlerin emirinin yolundan gidenlerden eyle'' diye dua ettiği şeklindeki rivayetlere rastlamak mümkündür. Bu rivayet konuyu bağlamından kopararak başka bir mecraya çekmek, kendi çıkarına uygun anlam vermek suretiyle ayeti dolayısıyla dini istismar etmektir. Din istismarı günümüzde de İslam adına konuştuğunu iddia ederek kendini ön plana çıkarma, dini siyasete alet etme, dinde olmayan yeni kutsallar üretme ve benzeri yöntemlerle devam etmektedir. Mezhebini, bağlı bulunduğu topluluğu, siyasi görüşünü en doğru addedenler, kendileri gibi olmayanlara hoşgörü göstermemekte ve bunu din adına yaptıklarını söyleyerek savunmaya geçmektedirler. İslam toplumlarında her ne niyetli olursa olsun din üzerinden çıkar elde etme amacıyla yapılanlar, Kur'an ve sünnetin yanlış anlaşılmasına, dindar insanların akıllarının karışmasına, genç nesilleri dine mesafeli davranmaya iten kötü sonuçlar doğurmakta ve sahibini Allah katında verilmesi zor bir hesaba sürüklemektedir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Yunus Suresi 11 ila 14. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi, derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları, azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yan üstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızda ise, sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi, inkârcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 21. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kulluk yalnızca Yaradan'a yapılır. Yeryüzündeki insanlar, dini inançları bakımından çeşit çeşittir. Bir kısmı, Yaratıcının varlığını inkar ederken, bir kısmı, onunla birlikte başka varlıklara ibadet ederek şirk koşmaktadırlar. Bir kısım insanlar da, görünüşte Müslüman görünüp, gerçekte iman etmeyenlerdir. Rabbimiz, bu tür insanların sapkın yollarının bizi aldatmaması gerektiğini bildirmektedir. İbadet edilmeye layık olan tek varlık, bizi ve bizden önceki insanları yaratan Yüce Allah'tır. Aklıyla bu inanca ulaşabilen kişi, doğru bir düşünce ve kararlı bir iradeyle hareket edebilen kişidir. Bu ayetten alacağımız mesajın ilki, İbadet, yaratılmış bir varlığa değil, her şeyi yaratan Allah'a yapılır. Bir diğer mesajda, Allah'a iman ve ibadet, mümini takvalı olmaya götürür.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Duhan Suresi 51 ila 59. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve su kaynaklarının başındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. İlk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar. Sen de bekle. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 27. cüzdeyiz. 27. cüzde Zariyat suresinin son kısmıyla Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vaka ve Hadid surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan ilki insanlar ve peygamberler konusudur. Zariyat suresinin son kısmında önceki ümmetlerden bazı haberler verilir. Hazreti İbrahim'in tebliğ yolculuğu, Lut kavmi ve helak edilişi anlatılır.

Sonra Tur suresi kutsal şeylere ve mekanlara yemin ile başlar. Müşriklerin vahiy karşısındaki tavırları ve diyalogları anlatılır. Başarıya giden yollar açıklanır. Necm suresinde de yemin ile söze başlanır, risaletin ilanı ve miraç konuları açıklanır. Sonra müşriklerin putları ve acizliği, Allah'ın yüce kudreti ve vasıfları dile getirilir. Kamer suresinde kıyamet hatırlatılır, mucizeler karşısında müşrikler ve tavırları anlatılır. Burada Kur'an'ın tarih bilinci oluşturmadaki misyonu ve önceki ümmetlerin vahiy karşısındaki tavırları açıklanır. ...27. cüzün ikinci konusuysa Allah'ın nimetleridir. Rahman suresinde Allah'ın kudreti ve nimetleri hatırlatılır. Sonra belirli periyotlarla insan ve cinlere bu nimetlerin hangisini inkar edebilecekleri sorulur, sorgulanır. Vaka suresinde kıyamet sonrası ahiret olayları ve oradaki üç grup anlatılır. 27. cüzün son başlığı kaderdir. Allah'ın gücü ve hakimiyeti, her şey O'nun kontrolündedir. Hadid suresinde Allah'ın gücü anlatılmaya devam eder. Sonra fedakarlık ve şahsiyet oluşumundan bahsedilir. İnfak, karz-ı hasen ve zikir konuları anlatılır. Daha sonra kader konusu mükemmel bir şekilde iki ayette açıklanır. Son ayetteki takva tavsiyesiyle de sure tamamlanır. Bir sonraki cüzümüz 28. cüz. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. ...27. cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde tilavet secdesi vardır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان.

Bismillahirrahmanirrahim. İza vakaatil vakia, leysa li vakaatiha kazibe, khafidatur rafia. İza rüccetil ardu racca.

فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

الأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

0: صدق الله العظيم.
1: Dinlediğiniz bu cüzde tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve o ya bir sihirbaz veya bir mecnundur demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluktu. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi. Şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnız Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı, vay o inkârcıların haline! Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beytül Mamur'a, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline peygamberin bildirdiklerini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek, yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz, sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı imanla kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şeyi eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennetlikler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler. Daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette

Biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız odur. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kahinsin ne de bir mecnun. Demek onlar, o bir şairdir, zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar, öyle mi? De ki, bekleyin bakalım, ben de sizinle beraber beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır, inanmak istemiyorlar. Eğer doğru sözlüyseler, onun benzeri bir sure getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır. Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kız çocuklar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Yahut gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar bunlardan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkârcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları günle yüz yüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Necm Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı sırada yıldızı andolsun ki, bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir. Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O size okuduğu, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir. Onu çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri, Cebrail öğretti. O, ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyini iletti. Gözünün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Andolsun ki onu, meleği iniş esnasında en son sidre ağacının yanında bir daha gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Gördünüz değil mi? Aciz durumdaki Lat'ı, Uzza'yı ve üçüncüsü olan diğerini, Menat'ı. Erkek çocuklar size de, kız çocuklar ona, öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim.
Bunlar sizin ve atalarınızın putlarınızdır.

Onlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar, putperestler, sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rabbinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ahiret de Allah'ındır, dünya da. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevirir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Gördün mü o yüz çevireni? Azıcık verip sonra keseni? Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O'dur. Öteki yaratmada, öldükten sonra diriltme de O'na aittir. Çok veren de O'dur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Eski Ad kavmini helak eden de O'dur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın idiler. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de O helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Hadi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik, bilinmedik bir şeye çağırdığı gün,

içinde, gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar, bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Delinin biri dediler ve görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm, yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış oluruz, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı küstah kimmiş görecekler. Allah, Salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz dişi deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut, kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü
şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da ağaçlarda secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister, ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz hadi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır. Perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennetlikler, içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Vakıa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman, artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere, diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak.
Orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha

Sokacak bir şey. Sadece şu söz. Size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler. Ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar Hakk'ın ve Erdem'in yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler. Ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerini işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki hem öncekiler hem sonrakiler. Bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacaktır. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaradan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz? Yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız? Yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız. Fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, ona şöyle denir: selam sana ey Hakk'ın ve Erdem'in yanında olmuş kişi.

her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber, Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere, kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde, ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının kendileriyle beraber önlerinde ve sağ yanlarında yürümekte olduğunu görürsün. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denir. İşte en büyük murada ermek budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler. Bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım. Şöyle denecek. Geriye dönün de başka bir nur arayın. Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafındaysa azap vardır. Münafıklar onlara, sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyleydi derler. Ama siz başınızı belaya kendiniz soktunuz. Fırsat kolladınız. Hep şüphe içinde oldunuz. Ve Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar, geleceğe yönelik kuruntularınız sizi oyaladı. Bundan ötürü o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırıp durdu. Bugün artık ne sizden ne de açıkça inkar edenlerden bir fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir gidiş. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlardır. Bilin ki Allah ölmüş toprağa yeniden hayat verir. Şüphesiz biz düşünesiniz diye delilleri bir bir açıklamışızdır. Muhtaçlara yardım eden erkeklere, muhtaçlara yardım eden kadınlara ve Allah'a, O'nun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara

Onlara pek değerli bir ödül de vardır. Allah'a ve peygamberlerine böyle iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Mükafatları ve nurları ahirette onları beklemektedir. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktirler. Bilin ki dünya hayatı bir oyun ve eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir. Sonra kurumaya yüz tutar. Bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Andolsun Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik. Onların soyundan gelenlere de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan doğru yolu bulanlar olduğu gibi birçoğu da yoldan çıkmış kimselerdir. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı. Ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Ama çokları yoldan çıkmışlardır. Ey iman edenler! Allah'a saygısızlıktan sakının ve Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin. Aydınlığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Böylece ehli kitaptan olanlar, Allah'ın lütfu üzerinde hiçbir güçlerinin bulunmadığını ve bütün lütfun Allah'ın elinde olup onu dilediğine verdiğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. İrfan Tatlı. Rahman Suresi 26 ila 45. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz, haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazar-ı İlahi programında daha bizleri buluşturan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Allahü Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'ı Kur'an-ı Kerim'in anlatımıyla, o eşsiz vasıflarıyla tanıma gayreti içindeyiz. Allahü Zülcelal, sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'ı Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde pek çok özelliğiyle bizlere takdim etmiştir. Gerçekten Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ı bizlere en iyi anlatabilecek olan Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın isimlerini ve onun hayata yön veren o muhteşem sıfatlarını buluruz. Allahü Zülcelal Tevbe Suresinin 128. ayeti kerimesinde sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'ı çok güzel sıfatlarıyla vasıflar. Bunlardan birisi de Rahim sıfatıdır. Yani Allahü Zülcelal sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'ı anlatırken kendi sıfatlarından birisi olan Rahim sıfatıyla bizlere anlatmıştır. Rahim denildiği zaman karşısındakine merhamet eden, onu seven ve sevgisine dayalı olarak merhametinde en uç noktaya çıkabilen varlık demektir. Allah Celle Celaluhu kendisini tarif ederken Rahim olarak tarif etmiş. Kullarına acıdığını, yarattığı varlıklara merhamet ettiğini, onları gerçekten sevdiğini ifade buyurmuştur. Aynı sıfatı sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam için de kullanmış. Bu yüce peygamberin insanlara, özellikle müminlere karşı son derece merhametli, şefkat duygulu olduğunu net bir dille bizlere ifade buyurmuştur. Evet, gerçekten sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Rahim sıfatını hakkıyla taşıyan yüce bir insandır. O gönlü şefkat dolu bir peygamberdir. Yufka yüreklidir. Merhamet onun en önemli vasfıdır. Çevresindeki insanlara her halükarda şefkatiyle, lütfuyla ve merhametiyle muamele etmektedir. Kendisini Mekke'den çıkaran, Mekke'den çıkarırken çıkarmakla kalmayıp yolda canına kastetmek isteyen insanlara bile vakti geldiğinde en yüce merhametini sunmuştur. Allah Celle Celaluhu onun gönül dünyasına öyle bir merhamet nakşetmiştir ki kıyamete kadar Muhammed Aleyhissalatü Vesselam'ın merhamet sıfatını bütün insanlık konuşacaktır. Mekke'nin fethi esnasında şehre giren komutanlardan birisi bugün geçmişin hesabı sorulacaktır dediğinde Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam hayır, bugün karşılıklı geçmişi unutarak merhamet günüdür buyurmuştur. Kainatın Efendisi Aleyhissalatü Vesselam kendisine yapılan kötülükleri unutmuş, kötülük yapan insanları bile merhamet sancağı altına almıştır. O öyle eşsiz bir merhamete sahiptir ki hiçbir surette kötülükleri hatırlamaz. Amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi'yi bile hiçbir surette ölümle cezalandırmamış, aksine o insanları ele alırken onlara merhamet kanadını açmış, o insanları o güzel kanadın altına kabul etmiştir. Muhammed Aleyhissalatü Vesselam'ın rahim oluşu gerçekten inananlara ve inanmayanlara gösterdiği şefkatten görülmektedir. İnsanlığın birbirini
çok acı bir şekilde cezalandırdığı, katliamlarla baş başa bıraktığı bir dünyada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çocukların haklarını korumuş, bırakın çocukların haklarını, insanın ihtiyacı olan ağaçlara bile zarar verilmesini engellemiştir. Allahu Zülcelal rahim sıfatıyla donattığı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a insanlığın rehberi olma vasfını yüklediği gibi onlara merhamet sıfatıyla da en yüce önder olabilme imkanını bahşetmiştir. Bizler rahim denildiği zaman merhameti anlar, ana kucağını anlarız. Kendi aramızdaki ilişkilerde de elbette ki akrabalık bağlarımızdan bahsederken bunu da ifademizde sıla-i rahim cümlelerini kullanırız. Her bir mümin bilir ki akrabalık ilişkilerinde merhamet öne çıkmalıdır. Bazen insan akrabalarıyla ilişki kurarken belki farklı düşüncelere sahip olabilir. Ama o merhamet sıfatı, o rahmet sıfatı insanı yalnızlıklardan ve yanlışlıklardan kurtaran muhteşem bir sıfattır. Öfkeyle, kinle ve nefretle hayata bakan insan çevresindekilerin tamamını kaybeder. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gibi hayata rahim sıfatıyla bakan, şefkat sıfatıyla bakan, merhamet sıfatıyla bakan, karşısındaki insanlara aciz oldukları takdirde acıyarak bakanlar ise değil dostları tarafından, düşmanları tarafından bile her daim aranan insanlar olur. Evet, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dostlarına şefkatle yaklaştı. Düşmanlarına da şefkatle yaklaştı. İnsanlar onu düşman kabul ettikleri halde o asla onları düşman görmedi. Onların yaptığı yanlışlıkların kötü şeyler olduğunu anlattı. Puta tapmanın, insan hak ve özgürlüklerini sınırlamanın, faizle meşgul olmanın, zina etmenin kötülüğünü anlattı. Ama bu suçları işleyen insanların tevbe edebilmesi için rahim sıfatıyla, merhamet sıfatıyla, o güzel ahlakıyla onları kucaklamaya gayret etti. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz önümüzde bir merhamet abidesi olarak durmaktadır. O rahim sıfatını en iyi şekilde hak etmiş, insanlara da merhamet etmenin ne kadar kıymetli olduğunu en güzel cümlelerle anlatmıştır. Bir hadisi şeriflerinde İrhamu men fil ard yerhamukum men fis sema, yani siz yeryüzündeki varlıklara merhamet edin ki onlara rahim sıfatıyla acıyın ki gökteki varlıklar da sizlere merhamet etsin buyurmuştur. Gerçekten Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam rahim sıfatını, merhamet edenlerin en merhametlisi olma sıfatını en güzel şekilde insanlığa sunmuştur. Onun öğrettiği merhamet edebilme özelliği, onun bize sunduğu acıyabilme özelliği ve en önemlisi severek acıyabilme, karşısındakini yanlışlıklardan uzaklaştırabilmek için duyduğu şefkatle acıyabilme özelliğini her birimiz yaşayabilmek için elimizden gelen gayreti gösteririz. Gerçek mümin, merhamet etmeyi başarabilen mümindir. Gerçek mümin, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rahim sıfatından bir parçayı alabilmek ve o yüce peygambere hakkıyla tabi olabilmek için heyecan duyabilen mümindir. Bir başka nazar-ı ilahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Abdülkerim Kasım Ağacakaya. Tur Suresi 29 ila 49. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kâhinsin ne de bir mecnun. Demek onlar, o bir şairdir. Zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar, öyle mi? De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır. İnanmak istemiyorlar. Eğer doğru sözlü iseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır. Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse, İçlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kız çocuklar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da, onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Yahut gayb bilgisi kendilerinin yanında da, onlar buradan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkarcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamiyle münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları gün ile yüz yüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: İsyan ve Tufan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz, Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hala sakınmaz mısınız dedi. Mü'minun Suresi 23. Ayet. Nuh peygamber bir köşede ağlamaklı Rabbine dua ediyordu. Ey Rabbim! Kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma diye. Bu noktaya nasıl gelinmişti? Bir peygamberin sabrını taşırmak nasıl mümkün olmuştu? Halbuki Nuh gece gündüz kavmine Allah'ı anlatmış, onlar azaba uğramasınlar diye Allah'a el açıp yakarmıştı. Fakat Yüce Allah, zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma. Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır diye emrettikten sonra Nuh peygamberin ey Rabbim ben yenilgiye uğradım yardım et demekten başka çaresi kalmamıştı. Nuh kavmi Fırat ve Dicle arasındaki Mezopotamya'da bakır çağından tunç çağına geçildiği bir dönemde tarım ekonomisine dayalı zenginliğin zirvesindeydi. Belki de Kur'an'ın Nuh'un yaşıyla ilgili verdiği 1000 yıldan 50 yıl eksik açıklaması bu döneme bir gönderme yapmak için. Buna uygun olarak arkeologlar Nuh kavminin yaşadığı dönemin M.Ö. 4500 ile 3500 yılları arasında olduğunu söylüyorlar. Bereketli hilal denilen topraklarda hurma ağaçları, hububat ve bakliyatın her türlüsünü yetiştiren ırmak ticaretiyle dışarıdan metal ve taş ithal eden Nuh kavmi, şehirlerinde gösterişli tapınaklar yapıyor, tapınakların çevresinde tahıl ambarları inşa ediyordu. Tapınaklarda putları Ved, Süva, Yaguz, Yeuk ve Nesre kurban kesiyorlar, bunlara saygı gösteriyorlardı. Bu putların bazısı erkek, bazısı kadın, bazısı da hayvan şeklinde yapılmıştı. Zenginlik ve refahın şımarttığı insanlar her türlü günahı fütursuzca işliyorlardı. Nuh kavmi, torunları Ad ve Semud'dan da azgındılar. Şehirlerde dokumacılık ve zanaatkarlığın pek çok çeşidi ilerlemişti. Tüccarlar şehirlerin zenginlerine ürün yetiştiremez olmuşlardı. Zenginler lüks ve eğlencede sınır tanımıyorlardı. Ne hazin ki bunca zenginliğe ve israfa rağmen servet sahipleri fakirlere ve yoksullara yardım etmiyor, onları aşağılıyorlardı. Bütün bu şımarıklıkların ve çarpıklıkların ortasında Nuh peygamber gece gündüz kavmine Allah'ı anlatıyor, onlara ilah edindikleri putların hiçbir faydasının olmayacağını söylüyordu. Kavmi ona kızıyor, onu sapıklıkla, delilikle, cinnet geçirmiş olmakla suçluyor, sen melek değil, bizim gibi bir insansın diyorlardı. Onlar, canları fena halde sıkılmış bir vaziyette, putlarımıza dokunma diyorlardı. Ona inanan ve sayıları fazla olmayan güçsüz insanlardan da rahatsız oluyorlar, şu toplumda ezilmiş, fakirlere de fazla yüz verme diyerek tepki gösteriyorlardı. Nuh kavmi bununla da kalmayıp, Allah'ın peygamberine seni taşlayarak öldürürüz diye tehditler yağdırıyorlardı. Peygamberle küstahça alay etmeleri de çabasıydı. Allah Nuh peygambere kavmi için üzülmemesini söylemişti. Fakat Nuh bir peygamberdi. Onlara içten içe ağlıyordu. Bir taraftan da Allah'ın yapmasını emrettiği gemiyi inşa ediyordu. Geminin tahtaları çivi ve halatlarla bağlanmıştı. İnsanları kurtuluşa erdirecek gemi Mezopotamya'nın başına geleceklerinin canlı bir şahidi olarak omurgası, ıskarmozları, pruvası ve direkleriyle ortaya çıkmıştı. Tunç çağı pek çok hayvan ve bitki türünün evcilleştirildiği bir çağdı. Nuh peygamber ilahi emir gereği bölgede yaşayan canlıları çifter çifter gemiye yükledi. Nihayet inananlar gemiye bindiler. Ama Nuh peygamber üzgündü. Bu sefer üzüntüsü hanımı ve çocuğu içindi. Onlar da Nuh'u yalanlamışlardı. Nuh peygamber baba şefkatiyle oğluna, "Yavrucuğum, bizimle beraber sen de bin gemiye, inkarcılarla birlikte olma," diye seslendi. Oğul, "Ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım," dedi. Nuh peygamber, "Bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç, Allah'ın azabından korunacak hiç kimse yoktur," dedi. Derken aralarına dalga giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu. Nuh peygamber nihayetinde bir babaydı. Yüreği yanıyordu. Rabbine, "Ne olursa olsun o benim evladımdı," dedi. Özel bir af, bir mağfiret olamaz mıydı onun için? Yüce Allah, "Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir," diye buyurdu. Nuh'un oğlu bir peygamber çocuğu olsa da özel bir muamele yapılmadı ona. Tufan günü sanki gök yarılmış, toprak patlamıştı. Yerin her yerinden kaynak suları fışkırmaktaydı. Sular deltada metrelerce yükselmiş, başta en gözde tanrıları Vet olmak üzere Nuh kavminin bütün putlarını, tapınaklarını, tahıl ambarlarını, evlerini inançsızlarla beraber yutmuştu. Bütün Dicle ve Fırat deltaları sular altındaydı şimdi. Her yeri moloz kaplamıştı. Selin getirdiği mil tabakası sanki tufandan önce yaşamışlarla tufandan sonra yaşayanların arasında kalın bir duvar örmüştü. Müminler geminin küçük pencerelerinden suyun mağrur kentleri yutuşunu, kibirli ve acımasız hemşehrilerinin yok oluşunu seyrediyorlardı. Nihayet gemi Cudi'ye oturdu. Müminler bereketli topraklara salimen ayak bastılar. Çünkü onlar Nuh'a inandılar, Allah'a iman ettiler. Ya ötekileri? Nuh'a inanmayanlar boğulduktan sonra bazalt, kireç taşı ve balçığın altında inançsızlıklarıyla ve kibirleriyle kaybolup gittiler. Onlar kıyamete dek insanlığa ibret levhası olmaya devam edecekler. Dahası can yakıcı bir azap onları bekliyor. Bize düşen, höyükleri açarak yaşanmış olayları aktaran Kur'an kıssalarından ibret alıp, hayırla yad etmek bu büyük peygamberi. O halde alemlerin içinde selam olsun Nuh'a.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih okumuş. Mutaffifin suresi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler. Onlar o büyük günde, ki işte o gün insanlar alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacaklar, diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Doğrusu şudur ki, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccin nedir bilir misin? O ameller kaydedilmiş bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır.

Oysa onu haddi aşan günahkardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır, doğrusu şudur ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir. Hayır, hayır. Şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiyyindedir. Bilir misin nedir illiyyin? O, Allah'a yakın olanların görüp durdukları ameller kaydedilmiş bir defterdir. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kâfirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem bunun üzerine onlara "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun

0: derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Kehf Suresi 102 ila 110. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inkarcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilmezsiniz.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Nur Suresi 35 ila 38. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil, bir cam içindedir. Cam, inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil, doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin, daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif.
1: Cihan Kodal. Tekvir Suresi.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara and olsun. Kararmakta olan geceye and olsun. Ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
7: Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-u zatındır cihan miratı içre cilveger. Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunla iftihar eyler Nebi Vüger Veli. Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-u zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.
8: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
9: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Enfal Suresi 20 ila 25. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde

duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkârcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Recep Genç. Müddessir Suresi 32 ila 56. Ayetler.

0: وأهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, hayır. Öğüt almazlar. Ay'a andolsun. Dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Öyleyken onlara ne oluyor ki, adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla, ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da odur.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Allah'ın dinini bozmak ve alaya almak. Din istismarı.

Sömürmek ve birinin iyi niyetini kötüye kullanmak anlamlarına gelen istismar kelimesi, Arapça semere kökünden türemiştir. Netice, ürün, sonuç, kâr gibi anlamlara gelen bu kök, istismar kelimesine dönüştüğünde, kendi çıkarına göre kullanma, işletme, istifade etme anlamlarını taşır. İnsan üzerinden düşünüldüğünde, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun, bir kimsenin ruhsal ve bedensel sağlığını olumsuz etkileyecek her davranış istismardır. Bununla birlikte din, can, mal, aile ve benzeri insanlık için değer taşıyan her olgu istismara açıktır. Özellikle din, hangi inanç sisteminde olursa olsun hassas bir konudur ve samimi olmayan kimseler tarafından kullanılmaya müsaittir. Din istismarı, dini kendi görüş ve çıkarlarına alet etmektir. İnsanlık tarihi boyunca farklı yöntemlerle dini istismar eden topluluklar var olmuştur ve bunlar işe dini tahrif ederek başlamışlardır. Kur'an-ı Kerim, Yahudi ve Hristiyanların tevhid inancından sapmalarını konu edinen ayetlerde bu duruma işaret eder, onların dinlerini Allah'la birlikte başka ilahlar edinmek suretiyle bozduklarını dile getirir. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. Tevbe suresi 31. ayet. Tefsir kaynakları sözü edilen ayeti açıklarken, Hazreti Peygamber'in onlar onlara, ayette sözü geçen ulema ve dinde içtihat sahibi kimselere tapmıyorlardı. Ancak helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını haram sayıyorlardı hadisine yer verir. Hazreti Peygamber'den nakledilen bu rivayet, tevhidi terk ederken tutulan yolun dini bozmaktan geçtiğini, Allah'ın koyduğu kuralları tersine çevirmek suretiyle ilahlık tavrı sergileyenlerin dini menfaat kaynağı gibi görerek kendi çıkarlarına uydurduklarını gözler önüne sermektedir. Bu durumun nedenlerinden birinin insandaki maddi doyumsuzluk olduğu yine Kur'an tarafından bildirilmiştir. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem verici bir azapla müjdele. Ayette Yahudi ve Hristiyan din adamlarının dini istismar ederek haksız kazanç elde ettiklerine ve bu güçle insanları Allah'ın gösterdiği yoldan alıkoyduklarına dikkat çekilmiştir. Onlar verdikleri dini hükümler için rüşvet talep ederler. İlahi kitapta yaptıkları değişiklikleri yazarak tahrif edilmiş nüshaları satarlar. Duaların kabulüne aracılık etmek ve günah çıkarmak karşılığında maddi gelir elde ederlerdi. Dini menfaatlerine uygun biçimde değiştirme, onu bir sömürü kaynağı

haline getirme temayülü, Kur'an'ın nüzul ortamında da görülmüş ve ilk örnekleri Mekke'deki putperest toplum tarafından ortaya konmuştur. Mekke'de vahye tanıklık eden ancak yeni gelen bu dinden rahatsız olan müşrikler, kendi görüşlerinden vazgeçmedikleri gibi Hazreti Peygamber'i tebliğden alıkoymaya çalışmışlar, bunda başarılı olamayınca Kur'an'ı dönüştürmesini, değiştirmesini talep etmişlerdir. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca, bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Yunus Suresi 15. Ayet. Onlar bu teklifi sunarken, şayet fakirsen sana mallarımızdan veririz. Eğer Arapların seni kınamalarından korkarsan, bana bunu Allah emretti dersin demeyi de ihmal etmemişlerdi. İbn Abbas bu kimseleri dinle alay edenler olarak vasıflandırmıştır. Allah bu yalancılar karşısında sevgili peygamberimizi uyarmış, onlara şöyle karşılık vermesini emretmiştir. Onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yunus Suresi 15. Ayet. Din istismarı her dönemde farklı beklentilerle ortaya çıkar. İslam toplumu Medine döneminde devletleşerek bir otorite oluşturunca, bu sefer münafıklar toplumda yer edinmek ve kendilerini koruma altına almak amacıyla dini kullanmışlardır. Münafıklar dini kendilerine siper yapan, herhangi bir tehlike sezdiğinde veya bir menfaat anında İslam toplumunun bir ferdi gibi görünen, gerçekte iman etmemiş kimselerdir. Bakara Suresi 14. ayette inkârlarını saklayan bu gruptan şöyle söz edilir. Onlar iman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla, kendi görüşlerinden olanlarla baş başa kaldıklarında ise biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Buraya kadar anlatılanlar gerek Allah'a ortak koşanların, gerekse gerçekte inanmadığı halde inanıyormuş gibi davrananların ve dini keyiflerine uydurmaya çalışanların dinle alay eden kötü niyetli ve din düşmanı kimseler olduklarını ortaya koymaktadır. Din istismarının temelinde yatan nedenlerden biri de samimiyetsizlik, ihtiyaca ve ortama uygun dindarlıktır. Oysa dinde esas olan ihlas ve dini Allah'a mahsus kılmaktır. Sadece dara düştüğünde Rabbini hatırlayanların bu durumu da istismar sayılmaz mı? Onlar da tıpkı denizin ortasında fırtınaya yakalanan şu kimseler gibi değil midir? Gemide bulunduğunuzda, güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar, üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız diye, din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Yunus Suresi 22. Ayet. Ayette din ve ibadeti yalnız ona özgü kılmak şeklinde tercüme edilen muhlisan lehuddin ifadesi, duayı Allah'a mahsus kılmak, yalnız Allah'tan istemek demektir. Ancak Hasan-ı Basri Hazretlerinin de temas ettiği gibi, bu ihlas onları Allah'tan başkasının kurtaramayacağını bildikleri içindir, mecburi bir imandır. Nitekim fırtınadan kurtulup karaya çıkar çıkmaz yaptıkları fesat ve isyan çıkarmaktır. Dinden kendine pay çıkarmak, varlığını dinle desteklemek, dini nasları ihtiyaca göre yorumlamak ve Allah'ın emirlerini kendi menfaati doğrultusunda anlama çabası, iyi niyetli kimselerin de dini sömürme eğilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan bir takım gruplar, kendilerine Kur'an'dan deliller bulduklarını iddia ederek hareketlerini meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Mesela Şia, mezhebini tanımlarken, Allah'ın iradesi ve Peygamber'in vasiyetiyle Hazreti Ali'nin Müslümanların imamı olduğuna inanmaktan ibaret bulunduğu gibi söylemlere yer verir. Görüşlerini temellendirirken yaptıkları aşırı yorumlar, tefsir rivayetlerinde de karşımıza çıkar. Bu grubun tefsirlerinde, kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi ayeti açıklanırken, Hazreti İbrahim'in arşın yanında önce Hazreti Peygamber'in, onun yanında Hazreti Ali'nin nurunu gördüğü ve
"Ya Rabbi, beni müminlerin emirinin yolundan gidenlerden eyle" diye dua ettiği şeklindeki rivayetlere rastlamaktadır.

0: bulmak mümkündür. Bu rivayet konuyu bağlamından kopararak başka bir mecraya çekmek, kendi çıkarına uygun anlam vermek suretiyle ayeti dolayısıyla dini istismar etmektir. Din istismarı günümüzde de İslam adına konuştuğunu iddia ederek kendini ön plana çıkarma, dini siyasete alet etme, dinde olmayan yeni kutsallar üretme ve benzeri yöntemlerle devam etmektedir. Mezhebini, bağlı bulunduğu topluluğu, siyasi görüşünü en doğru addedenler, kendileri gibi olmayanlara hoşgörü göstermemekte ve bunu din adına yaptıklarını söyleyerek savunmaya geçmektedirler. İslam toplumlarında her ne niyetli olursa olsun din üzerinden çıkar elde etme amacıyla yapılanlar, Kur'an ve sünnetin yanlış anlaşılmasına, dindar insanların akıllarının karışmasına, genç nesilleri dine mesafeli davranmaya iten kötü sonuçlar doğurmakta ve sahibini Allah katında verilmesi zor bir hesaba sürüklemektedir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Yasin-i Şerif.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Birden bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.

Sad Suresi. Sad Suresi Mekke döneminin 5. yılında bölümler halinde inmiştir. Musaf'ta 38. sırada yer alan sure 23. cüzdedir ve yaklaşık 5 sayfadan oluşmaktadır. Sure Huruf-u Mukatta'dan Sad harfiyle başlar. Hemen arkasından öğüt veren, uyaran Kur'an'a yemin edilir. Sad Suresi 1. ayet. Sureye böyle güçlü bir başlangıçla dikkatler toplandıktan sonra gelen hüküm, inkar edenlerin durumlarını gözler önüne sermektedir. Onlar, bu uyarıya kulak verecekleri yerde, gurura kapılmış ve ayrılığa düşmüşlerdir. Sad Suresi 2. ayet. 88 ayetten oluşan surede aralarında bir uyarıcının gelmesine şaşıran Mekke müşrikleri için geçmiş ümmetlerden örnekler verilmiş, peygamberlerine karşı bir araya gelen bu kimselerin Allah'ın azabıyla yok edildikleri anlatılmıştır. Peygamberlerini ilk yalanlayanlar Hazreti Nuh'un kavmi, ardından Hazreti Hud'un kavmi ki Kur'an bunlardan Ad ismiyle söz eder, Firavun'un taraftarları, Salih peygamberin gönderildiği Semud kavmi ve ashabı Eyke'dir. Kendilerine peygamber olarak Şuayb aleyhisselamın gönderildiği bu topluluğa ashabı Eyke isminin verilmesi sık ağaçlardan oluşan bir ormanın içinde yaşamaları sebebiyledir. Ayette Firavun hakkında kazıklar sahibi denmiştir. Müfessirlere göre bunun iki nedeni olabilir. Birincisi, Firavun'un kızdığı insanları el ve ayaklarından kazıklara bağlatması, ikincisi ise halkına yaptırdığı piramitlerdir. Bütün bunlar kendilerine haber verildiği halde, Mekkeliler alay ederek ve meydan okuyarak, "Ey Rabbimiz, hesap gününden önce bizim azaptan payımızı acele ver!" derler. Sad Suresi 16. Ayet. Surede, Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman peygamberlerin hayatına genişçe yer verilmiştir. Bu nedenle Sad Suresi, Davud Suresi olarak da anılmaktadır. Surenin ilk bölümü hakkında gelen sebebi nüzul rivayetine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mekkelilere Allah'tan başka ilah olmadığını telkin etmeye başlayınca, onlar hayrete düşmüş, "İlahlar tek ilaha mı iniyor? Bu gerçekten şaşılacak bir şey." diyerek düşüncelerini ortaya koymuşlardı. Sad Suresi 5. Ayet. Sonra toplanıp sevgili Peygamberimiz

Hazreti'nin amcası Ebu Talib'e gittiler ve onu şikayet ettiler. Kardeşinin oğluna engel ol. O dinimizi ayıplıyor, ilahlarımızı yeriyor ve düşüncelerimizi aptallık sayıyor. Ebu Talib peygamberimizi çağırarak bu durumu haber verince Efendimiz, ey amca, ben onlardan tek bir söz istiyorum. Onlar bu sözle Arap olmayanlara hakim olacaklar ve Araplar onlara itaat edecek, buyurdu. Peygamberimizin onlardan beklediği, La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur demeleriydi. Onlar tam tersini yaptılar ve birbirlerini hak olandan döndürmek için, yürüyün, ilahlarınıza bağlılıkta direnin, sizden istenen şüphesiz budur, başka dinde de bunu işitmedik, bu ancak bir uydurmadır, Kur'an aramızda ona mı indirilmeliydi, dediler. Sa'd suresi 6-8. ayetler. Bu son söz onların Hazreti Peygamber'e karşı nasıl bir kıskançlık içinde olduklarını göstermektedir. Sa'd suresinde peygamberlerden söz eden ayetler şunlardır. Hazreti Davud. Surenin 17. ayeti kendisini yalanlamalarına karşı Hazreti Muhammed'e sabır telkin etmektedir. Surede Hazreti Davud'un hayatından bahseden bu bölüm, diğer peygamberlerin de benzer şeyler yaşadığına, yaşanan şeylerin nasıl unutulduğuna işaret eder gibidir. Ayetlerin bildirdiğine göre Davud peygamber güçlü, Rabbine çok yönelen bir kimsedir. Yüce Allah dağları ve kuşları onun emrine vermiş, bir mucize olarak dağlar da peygamberle birlikte Allah'ı tesbihe devam etmişlerdir. Sa'd suresi 18 ve 19. ayetler. Allah tarafından hakimiyeti güçlendirilmiş, kendisine nübüvvetin yanı sıra adaletle hükmetme ve yerli yerince söz söyleme kabiliyeti verilmiştir. Sa'd suresi 20. ayet. Ayetler onun iyi bir devlet adamının sahip olması gereken özelliklerin tamamına sahip olduğunu göstermektedir. Sa'd suresinde Davud peygamberin kendisine soru sormak için gelen kişilerle arasında geçen diyalog anlatılmaktadır. Davalaşanlara dair bilgi sana ulaştı mı? Bu adamlar mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi. Davud onları görünce telaşlanmıştı. Korkma dediler. Birimizin diğerine haksızlık etmekle suçladığı iki davacıyız biz. Aramızda adil bir hüküm ver. Doğruluktan sapma. Bize de doğru yolu göster. Sa'd suresi 21 ve 22. ayetler. Ayetlerin bildirdiğine göre bu iki adamdan birinin 99, diğerinin bir koyunu vardır. O tek koyunu da sürüsüne katmak isteyen adam diğerini buna zorlamaktadır. Tefsirler bu iki kişinin melek olduğunu ve Davud Aleyhisselam'a yaptığı bir hatayı uyarmak üzere Allah tarafından gönderildiğini kaydetmektedir. Çünkü Hazreti Davud, koyunları fazla olan adamın diğerine haksızlık yaptığına hükmetmiş, bu esnada kendi hatasını fark ederek affetmesi için Rabbine yalvarmaya başlamıştır. Onun durumuyla ilgili olarak, biz de onu bağışladık. Kuşkusuz yanımızda onun yüksek bir makamı, güzel bir geleceği vardır, buyuran Allah, Hazreti Davud'a yeryüzünde halife olduğunu, insanlar arasında adaletle hükmetmesi gerektiğini hatırlatmış ve nefsin isteklerine uyma, sonra seni Allah yolundan saptırır, uyarısında bulunmuştur. Sa'd suresi 25 ve 26. ayetler. Hazreti Süleyman. Sa'd suresi 30. ayet, Hazreti Davud'a evlat olarak verilen Süleyman Aleyhisselam'ın güzel bir evlat olduğunu ve tövbe ederek Rabbine çokça yöneldiğini bildirmektedir. Surenin Hazreti Süleyman'la ilgili kısmında onun Allah tarafından verilen nimetlerle sınandığı, bu bağlamda çok sevdiği atlarıyla meşgul olurken Allah'ı zikretmekten uzak kaldığı anlatılır. Bu konunun farklı bir yorumundaysa, kendisine lütfedilen bu atları Allah'ı hatırlattıkları için sevdiği ifade edilmiştir. Tefsirler,
Hazreti Süleyman ve atlarıyla ilgili ayetleri açıklarken birçok İsrailî habere yer vermekte, bunların çoğu bir peygamber hakkında düşünülemeyecek yorumlar içermektedir.

Biz bu yorumlara itibar etmeden ayetlerde geçtiği kadarıyla konuyu anlamaya çalışacağız. Ayetlere göre Hazreti Süleyman Allah tarafından yoklukla imtihan edilmiş, bir ara öyle zayıflamış ki adeta tahtında oturan bir cesede dönüşmüş, sonra Allah'a yalvararak "Rabbim beni bağışla, benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümdarlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin" diye yalvarmış ve duası kabul edilmiştir. Sad Suresi 34 ve 35. ayetler. Hazreti Süleyman'ın emrine atlardan daha hızlı giden rüzgar ve çalışmak üzere cinler verilir. Bunlardan bir kısmı bina inşa eder, bir kısmı dalgıçlık yaparak denizin altından değerli maddeler çıkarırlar. Sad Suresi 36 ve 37. ayetler. Süleyman aleyhisselam, Allah'ın hem dünyada hem ahirette sınırsız nimet ve makam verdiği bir peygamberdir. Kur'an'ın bildirdiğine göre, "Rabbim, bana, anama ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın ameller işlemeye beni muvaffak kıl, rahmetinle beni salih kullarının arasına ilhak eyle" diye dua ederdi. Nem Suresi 19. Ayet. Hazreti Eyyub. Hazreti Eyyub, başına gelen musibetlere karşı sabrıyla tanınan bir peygamberdir. Sad Suresinin 41. ayetinde kendisinden "kulumuz" diye söz edilmesi, Yüce Allah'ın ona verdiği değeri gösterir. Başına gelenleri Rabbine anlatırken, "Şeytan bana sıkıntı ve acı vermektedir" demiş, müfessirler tarafından bu cümle, "Şeytan hastalıktan çektiğim meşakkat ve acıyı kullanarak bana vesvese veriyor, hastalığı veren Allah'a karşı beni isyana zorluyor" şeklinde anlaşılmıştır. Sad Suresi 41. Ayet. Yüce Allah ona şifa verecek bir su yaratınca, "ayağını yere vur" diye emretmiş, ayağını vurduğu yerden içmesi ve yıkanması için soğuk bir su çıkmıştır. Sad Suresi 42. Ayet. Sabrının sonucunda hem bedeni şifa bulmuş, hem de kaybettikleri Allah tarafından kendisine iade edilmiştir. Sad Suresi 43 ve 44. Ayetler. Onun hakkında, "Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi" buyurulmuştur. Sad Suresi 44. Ayet. Hazreti İbrahim, Hazreti İshak ve Hazreti Yakup. Allah'ın seçkin kullarından olan İbrahim peygamber, oğlu İshak ve torunu Yakup peygamberler, ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kimselerdir. Hazreti Peygamber'e onların isimlerini anması ve onlara tabi olması emredilmiştir. Sad Suresi 45 ila 47. Ayetler. Hazreti İsmail, Hazreti Elyasa ve Hazreti Zülkifl. İsimleri anılan bu peygamberler de iyilerden ve seçilmişlerdendir. Sad Suresi 48. Ayet. Hepsinin peş peşe anılması bir hatırlatmadır. Kuşkusuz Allah'a itaatsizlikten sakınanlara çok güzel bir gelecek, kapıları kendilerine ardına kadar açılacak Adn cennetleri vardır. Sad Suresi 49 ve 50. Ayetler. Sad Suresinde şeytandan söz eden ayetler şunlardır. Sad Suresinde uzunca bir bölüm Yüce Allah'ın şeytanla yaptığı konuşmaya yer verir. Daha önceki surelerde sözü geçen ilk insanın yaratılışı ile ilgili bölüm burada tekrarlanır. Melekler, "Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için secdeye kapanın" emri ilahisine itaat ederek secdeye kapanmış, İblis kibirlenerek Adem'e secdeyi kabul etmediği için kafirlerden olmuştur. Sad Suresi 72 ila 74. Ayetler. Neden secde etmediği kendisine sorulduğunda verdiği cevap, "Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın" şeklindedir. Sad Suresi 76. Ayet. Bu davranışı yüzünden cennette

0: Sen ve Allah'ın rahmetinden kovulan şeytan, Ademoğullarını saptırmak üzere yemin eder. Ancak onun gücünün yetmeyeceği iki grup vardır ki, bunları da itiraf etmek zorunda kalır. Onlar Allah'ın ihlaslı kullarıdır. Sad Suresi 82 ve 83. Ayetler.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir. Birden Bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize, hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Çocuk kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.
1: Kırk ayette sosyal hayat.
9: Allah Teala Nisa suresinin 36. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yan yana veya birbirine yakın evlerde, köylerde, şehirlerde yaşayanlar birbirlerinin komşularıdır. Komşuluk insanın sosyal bir varlık olmasının sonucudur ve komşuların birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları vardır. Rabbimiz kendisine ibadet edilmesinden sonra başlayan sorumluluk zincirinin halkalarına yakın ve uzak komşuyu da dahil etmiş, onlara iyilikte, yardımda, ikramda bulunulmasını istemiştir. İyilikle davranmak insanların kalplerinde güzel duyguların oluşmasını sağlar. Ayette bahsedilen yakınlıktan hem fiziki hem manevi yakınlık anlaşılabilir. Komşuluk sınırlarının nereye kadar uzanacağı konusunda farklı görüşler vardır. Hazreti Ali, birbirlerinin sesini duyacak kadar yakın olan kimselerin, Hazreti Ayşe, evin her cephesinden 40'ar evin komşusu olduğunu ifade ederler. Hem akraba hem Müslüman olan komşunun 3, akraba olmayan Müslüman komşunun 2, Müslüman olmayan komşunun bir komşuluk hakkı olduğuna dair rivayet de yakın uzak ilişkisini tanımlamada bir kriter olabilir. Komşuların birbirlerine karşı dini, ahlaki ve hukuki sorumlulukları vardır. Komşularla güzel geçinme, selamlaşma, komşunun mutluluğunu ve kederini paylaşma, bir tas çorbayla da olsa gönlünü alma, ona zarar vermeme, ihtiyacı varsa destek olma ve onu koruma gibi davranışlar komşu olmanın gerekleridir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, komşuya iyi davranmayı ve rahatsız etmemeyi Allah'a ve ahiret gününe inanmış bir insanın sorumluluğu olarak tanımlar. İslam hukukunda komşularla ilgili haklar genel olarak insan hakları çerçevesinde ele alınır. Ayrıca komşular birbirinin bahçesinden yol ve su geçirme, komşuya zarar verecek fiilleri sınırlandırma, komşunun önünü kapatacak şekilde bina duvar yapmama, bina veya arazi satılacaksa satın almada komşuya öncelik tanınma gibi karşılıklı hak ve sorumluluklara sahiptir.
2: Kırk ayette sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Vakıa Suresi 75 ila 96. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim. Ki bilseniz, bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz. Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, haydi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardan ise, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerden ise, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardan ise, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip

0: Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Me'aric Suresi 19 ila 35. ayetler.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar, isteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar, hesap gününün doğruluğuna inananlar, Rablerinin azabından çekinenler ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz, iffetlerini koruyanlar ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa, böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Şuara Suresi 105 ila 122. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: İnkardan sakınmayacak mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin. Şöyle cevap verdiler: Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki: Onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız. Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım. Ey Nuh! Dediler. Bu işten vazgeçmezsen kesinlikle sen de taşlanacaksın. Nuh, Rabbim dedi. Kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o her şeyle dopdolu geminin içinde kurtardık. Sonra geri kalanları da sulara gömdük. Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Nisa suresi 35. ayetin tefsiri. Ailede huzur ve düzeni bozan kişi, taraflardan sadece birisi olduğunda nüşuzdan söz edilir. Aile düzeni iki tarafın karşılıklı anlaşmazlıklarından, hukuk ihlalinden ve geçimsizlik çıkarmalarından ileri geliyorsa ve bu durum uzayıp gittiği için ayrılmaları, ailenin dağılması ihtimali ortaya çıkarsa, şikak hali gerçekleşmiş olur. Bu durumda Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yol, teklif ettiği çözüm usulü anlaşmazlığın hakemlere götürülmesidir. Ayetin açık ifadesine göre hakem tayin edecek olan merci, karı ve koca veya bunların aileleri değil, devletin ilgili kurumudur. Şikak durumunda resmi kurum hakem tayin etmekle yükümlüdür. Ancak bu yükümlülük karı kocanın da hakem tayinine engel teşkil etmez. Kurumun, mesela mahkemenin tayin edeceği iki hakemden birinin kocanın, diğerinin de karının ailesinden olması ayette zikredilmiştir. Bu kaydın bağlayıcı olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Şafii gibi böylesi daha iyi olur, müstehaptır diyenler yanında, akraba içinde hakemliğe uygun şahıslar bulunduğu müddetçe yabancılardan hakem tayini caiz değildir diyenler de olmuştur. Hakem, tarafların rızası veya hakimin tayini ile anlaşmazlık konusunu hükme bağlayan kişidir. Hakemin salahiyetinin hakim gibi mi yoksa vekil gibi mi olduğu da tartışılmıştır. Hazreti Ömer, Osman, Ali, İbni Abbas gibi önde gelen sahabiler yanında Nehai, Şabi, Malik, Evzai, Şafii gibi alimler hakemlerin salahiyetlerinin hakim gibi olduğu, yapacakları araştırma, soruşturma, danışma sonunda evlilik hayatının devamı veya sona erdirilmesinden hangisine hükmederlerse onun geçerli olacağı, karı veya kocadan birinin aksini dilemesinin etkisi olmayacağı hükmüne varmışlardır. Çünkü bu müçtehitlere göre hakem tayininin manası ve işlevi bundan ibarettir. Bu içtihat hakemlere araya mahkeme girmeden aile bağını çözme salahiyetini tanımakla aile sınırlarının mahkemelerde aleniyete dökülüp gözler önüne serilmesi sakıncasını da ortadan kaldırmaktadır. Ebu Hanife ve onun gibi düşünen az sayıdaki müçtehit ise hakemlerin salahiyetinin vekilin salahiyeti gibi olduğu, tarafların iradesi dışında bir çözüme gidemeyecekleri kanaatini benimsemişlerdir. Buna göre hakemlerin vazifesi, tarafların arasını düzeltmek, kusurlu olan tarafı yola getirmek için uygulanacak yöntem ve müeyyideyi belirlemek gibi hususlardan ibarettir. Osmanlıların son dönemlerinde kabul edilen 1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi, şikak durumunda başvurulan hakemlere Aile Meclisi adını vermiş ve meclisin yetkisi konusunda Hanefi mezhebinin değil, çoğunluğun içtihadını kanunlaştırmıştır. İslam hukukunda boşanma hakkı kocaya aittir. Bu hükmü ya anlamayan veya kötüye kullanmak isteyenler, kadın hakkına aykırı olarak değerlendirmişler. İslam hukukuna göre evlilik hayatında zarara uğrarsa, zulüm görürse, mutlu olmasa dahi, kocası boşamadıkça bunlara katlanmak mecburiyetindedir demişlerdir. Ayetin açık ifadesiyle bunun ışığında yapılmış içtihatlar bu anlayışa kesin olarak yol vermemektedir. Evlilik hayatı içinde zarar ve zulüm gören, mutlu olmayan kadın, kocası boşamak istemediği halde hakime veya hakemlere başvurarak evlilik hayatını sona erdirebilir. Ayrıca yine kadının irade ve teşebbüsüyle devreye girecek olan bedel vererek boşama yolu da açıktır. Ayetin asıl muhatabı ümmet olduğundan, kocanın boşama hakkını kötüye kullanmak suretiyle kadını mağdur etmesi halinde aile meclisi veya toplumun devreye girmesi, tayin edecekleri hakemler aracılığıyla anlaşmazlıkları çözüme bağlaması gerekir. Nisa suresi 36-42. ayetlerin meali. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Ve bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde, mallarını insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa, o ne kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de, Allah'ın kendilerine verdiğinden harcasalardı ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilikse onu katlar, kendi katından da büyük mükafat verir. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak? Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün Allah'tan hiçbir haberi gizleyemez hale düşerek yerin altında kaybolmayı temenni ederler. Nisa suresi 36-39. Ayetlerin tefsiri. Buradan itibaren 7 ayette surenin ana konuları arasında bulunan cemiyet düzeni, bu düzenin harcı durumundaki yapıcı sosyal ilişkiler, yakından uzağa doğru insanlara iyi davranmak, maddi ve manevi yardımda bulunmak, bunları gösteriş için değil, sırf Allah rızası için yapmak ve böylece cemiyet halinde dünya hayatını yaşarken de bir olan Allah'a kulluğu gerçekleştirmek tavsiye ve teşvik edilmektedir. Allah'a başkasını ortak koşmak, birisi inançta, diğeri amelde ve davranışta olmak üzere iki çeşittir. İnançta şirk, Allah'tan başka bir varlığın ilah olduğuna veya Allah'a mahsus sıfatlardan bir kısmını taşıdığına inanmakla olur. Amelde şirkse, ibadeti ve kulluğu Allah'a tahsis edip, yalnız O'nun için yapacak yerde başka varlıkları da O'na ortak kılmakla gerçekleşir. Bu ayetlerde kınanan kibir, cimrilik, gösteriş yapma duygu ve eylemlerinde iki çeşit şirkin de izleri vardır. Kibirlenen kimse Allah karşısında bağımsızlığını ilan ediyor ve nefsine tapıyor demektir. Cimrilik eden kimsede ise Allah'ın lütfuna karşı nankörlük ve güvensizlik vardır. İyiliği insanlar görsün ve kendisini övsünler diye yapanlar, ibadet ve kulluğa Allah rızasından başka unsurlar katmaktadırlar. Yalan söylemek, sözünde durmamak, emanete hıyanet etmek nasıl kişiyi terim anlamında münafık kılmasa bile münafıklığa yaklaştırıyorsa, sıralanan nitelikler de insanı müşrik yapmasa bile şirke yaklaştırmakta, müşriklere ait bulunan bazı duygu, düşünce ve davranışların içine sokmaktadır. Kendisine iyi davranılacak kimselerin başında ana baba gelmektedir. Burada olduğu gibi birçok ayette Allah'a şirk koşmayı yasaklamanın hemen arkasından ana babaya iyi davranma emrinin gelmesi anlamlıdır. İşin önemini göstermektedir. Akrabaya, yetimlere ve yoksullara iyilik etmek birçok ayet ve hadiste hararetle tavsiye edilmiştir. Burada komşu, arkadaş, yolcu ve el altında bulunanlar da iyilik edilecekler arasına alınmışlardır. Türkçedeki komşu teriminin karşılığı olan ayetteki car kelimesi, yakın olma, yakınlık anlamındaki civar ve mücavere maslarından isim olup, genellikle birbirine yakın meskenlerde yaşayan kişilerin ve ailelerin her birini ifade eder. Ayrıca aralarında meslek, iş yeri, arazi ve benzeri yönlerden yakınlık bulunanlar hakkında da kullanılmaktadır. Müfessirler ayetteki komşu kavramı hakkında değişik yorumlar aktarmışlardır. Mesela Evzai'nin bir evin farklı yönlerinde bulunan kırkar evi, o eve komşu saydığı belirtilir. Bazı rivayetlere dayanarak bir evden bağırıldığında sesin duyulabildiği bütün evlerin komşu sayılması gerektiği söylenmişse de, bu rivayetin sıhhati tartışmalı olduğundan bu görüşe itibar edilmemiştir. Ayetlerde ve sahih hadislerde komşuluğun sınırıyla ilgili sarih bir bilgi bulunmadığını, bu hususta ölçü veren rivayetlerin sıhhatinin ise kuşkulu olduğunu belirten birçok alim, kimlerin komşu sayılacağını örfün belirlediği görüşünü tercih etmişlerdir. Yaygın yoruma göre ayette geçen yakın komşuyla evleri en yakında bulunan komşular, uzak komşuyla da nispeten daha uzakta oturan komşular kastedilmiştir. İlkiyle akrabalık bağı bulunan, ikincisiyle akraba olmayan komşuların veya ilkiyle Müslüman, ikincisiyle gayrimüslim komşuların kastedildiği gibi daha başka yorumlar da yapılmıştır. Kurtubi bu son yorumu da sahih bir yorum olarak değerlendirir. Ayrıca ayetteki ihsan kelimesinin yerine göre komşunun mutluluğunu ve kederini paylaşma, birlikte dostça yaşama, komşuya eziyet etmeme ve onu himaye etme gibi erdemli davranışları içerdiğini belirtir. Hadislerde de komşuluğun önemini ve komşu haklarını anlatan çeşitli açıklamalar bulunmaktadır. Bunların en dikkate değer olanı, Cebrail komşu hakkı üzerinde o kadar önemli durdu ki, neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacak sandım anlamındaki hadistir. Başka hadislerde de komşusunun kötülük yapmasından korktuğu kimsenin tam olarak iman etmiş olmayacağı, Allah katında en hayırlı komşunun komşularına en çok iyilik eden kimse olduğu bildirilmekte. Ayrıca komşuların en yakın olduklarından başlamak üzere birbirleriyle hediyeleşmeleri de öğütlenmektedir. Sosyal hayatın aileden sonraki halkasını komşular oluşturduğundan her din ve kültürde komşuluk ilişkileriyle ilgili kurallar bulunur. İslami kaynaklarda komşu hakları genel olarak kul hakları veya insan hakları denilen haklar çerçevesinde ele alınır. Bu haklarla ilgili buyruk ve yasaklar komşuluk ilişkilerini de kapsar. Ayrıca özel olarak komşuluk haklarına da yer verilir. İnsan ilişkileriyle ilgili ayet ve hadisler bütün olarak dikkate alındığında İslam'da yabancılara karşı nefret terkin eden ve onları aşağılayan Yahudi telakkisinin adil ve ahlaki görülmediği, buna karşılık İncil'in "düşmanlarınızı sevin" buyruğunun da gerçekçi bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bunun en açık kanıtlarından biri, bir topluluğa duyduğunuz kızgınlık sizi adaletsizlik yapmaya itmesin, adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur mealindeki ayettir. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna iyilik etsin. Mealindeki örneklerde de görüldüğü gibi hadislerde komşuluk kavramının din ayrımı yapılmaksızın mutlak olarak kullanılmasını dikkate alan alimler, gayrimüslim komşuların da komşuluk haklarının bulunduğu görüşünde birleşmişlerdir. Özellikle komşuları üç gruba ayırarak akraba olan Müslüman komşuların akrabalık, dindarlık ve komşuluk hakları, akraba olmayan Müslüman komşuların dindarlık ve komşuluk hakları, gayrimüslim komşularınsa komşuluk haklarının bulunduğunu belirten hadis, sıhhati kesin olmasa bile konuyla ilgili sahih hadislerin ruhuna uygun düşmesi, ayrıca bu husustaki genel İslami telakkiyi yansıtması bakımından önemli görülmüş ve konu hakkındaki hemen bütün kaynaklarda bu rivayete yer verilmiştir. Konumuz olan ayetin buyruklarından biri de yolcuya yardımdır. Ulaşım ve iletişimin güç ve sınırlı olduğu zamanlarda yolcuya yardımcı olmanın önemi daha fazlaydı. Günümüzde de yolculuk esnasında yardıma muhtaç hale gelen, yer ve yol soran, dil bilmediği için iletişimde güçlük çeken kimselere yardım gereği devam etmektedir. Bu husustaki ayet ve hadisler dikkate alındığında, Allah rızası için yolculara yardım eden, seyahat rehberliği yapan resmi ve sivil kurumlar oluşturmanın Müslümanlara düşen kulluk vazifeleri arasında bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Ellerinizin altında bulunan, ellerinizin sahip olduğu kimseler, kölelik kaldırılmadan önce birinci derecede kölelerdi. İslam bunlara iyi davranılmasını, efendisiyle köle arasındaki ilişkinin ihsan çerçevesinde olmasını ısrarla istemiştir. Günümüzde kölelik kaldırılmıştır ancak güçlülerin elleri altında eskiden olduğundan daha çok zayıflar bulunmaktadır. Müminler her nevi gücün Allah'tan olduğunu asla unutmayacaklar, maddi ve manevi güç sermayesini insanları ezmek ve sömürmek için değil, Allah'a kulluk yolunda iyilik ve hizmet için kullanacaklardır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Rum Suresi 20 ila 27. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun kanıtlarından biri, sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki, çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye, size kendi türünüzden eşler yaratıp, aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğu ile düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur. Ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat onundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir.

40 ayette güzel ahlak. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 155. ayette şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltmayla deneriz. Ey Peygamber! Sabredenleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi. Hayatta bir takım ruhsal, fiziksel ve ekonomik sıkıntılar, kaza ve felaketler, hastalık ve geçimsizlikler, gücümüzün sınırlarını zorlayan çeşitli hadiselerle karşılaşabiliriz. Aslında olumsuz gibi görünen bu durumlar, hemen her birimiz için sabır ve imtihan vesilesidir. Sabır, hayatın her alanında Müslümanın rehber edinmesi gereken vazgeçilmez bir erdemdir. Sıkıntı ve meşakkatle karşılaşınca isyana sürüklenmeden sağlam bir duruşla Allah'a teslim olmaktır. Hayatın zorluklarına karşı direnebilmektir. Sabır, hiç bitmeyecekmiş gibi akıp giden dünya hayatının süslü ve çekici nimetleri karşısında kendini kaybetmeden imanı koruyabilmektir. Doğruluk üzere yaşamaya devam edebilmektir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, insanlar İmtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sandılar? Ayet-i kerimesiyle müminlerin hayatta meşakkat ve sıkıntılara her an hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat yaşadığı musibetler karşısında sabrın, metanetin ve mümince duruşun nasıl olması gerektiğini bizlere göstermiştir. Üzüntü ve kederi sükunet ve ağırbaşlılıkla karşılamayı tavsiye etmiştir. Acımız gözyaşına dönüşse de, gözyaşımızın isyana dönüşmemesi gerektiğini bizlere öğretmiştir. Dilimizden bizi bu imtihan dünyasına gönderen Rabbimize karşı en ufak bir isyanın dökülmemesi gerektiğini hatırlatmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hayatına model olarak seçen mümin, İmtihanın ne zaman ve ne şekilde geleceğini bilmediğinden, hanginizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratan O'dur ayetinin bilinciyle hareket eder. Mümin, hayatın her aşamasını Allah'a hamd edebilen kullardan olmak için gayret gösterir. Karşılaştığı acıyı isyana değil, kazanıma dönüştürür. Mümin, can sıkıcı bir durum karşısında soğukkanlılığı ve akıllıca düşünmeyi elden bırakmaz. Bununla beraber, biz Allah'a aidiz ve yine O'na döneceğiz. Allah'ım, sıkıntılarımın mükafatını senden bekliyorum. Bunun karşılığını bana ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir, diye gönülden dua eder.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, şu an bizleri dinleyen kıymetli dostlar, Diyanet Kur'an Radyosu'na kulak veren, Kur'an hocası ile bir arada olan siz değerli dinleyicilerimiz, hepinizi en kalbi duygularımla Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun kıymetli dostlar. Efendim yine çok güzel bir ortamda birlikteyiz, beraberiz. Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyacağız, mealini açıklayacağım. Ardından okunmasıyla alakalı bazı özellikleri dile getirmek suretiyle okuyucu dostlarımıza, kardeşlerimize, hocalarımıza, öğrencilerimize bazı hususlarda açıklamalarda bulunmaya gayret edeceğim inşallah. Efendim bugün okuyacağım ayetler Bakara suresinin 106 ila 112. ayetleri, musaflarda yer alan sayfa olarak da 16. sayfadır bu okuyacağım ayetlerin sayfası. Evet, hemen vakit kaybetmeden okumaya başlıyoruz. Okuyorum. Arzu edenler benimle birlikte, hatta sesini yükselterek de okuyabilirler. Buyurun.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Allah kabul eylesin kıymetli dostlar, değerli dinleyenler. En güzel vaktimiz, Kur'an'la geçen vaktimiz demiştik. Ve hakikaten de okurken Yüce Rabbimizle adeta konuşur hal kazanıyoruz. Mealini incelerken, dinlerken de Allahu Teala'nın bizlere neleri açıkladığını anlamaya, öğrenmeye gayret ediyoruz. Onun için en güzel değerlendirilen vakit ifademiz yerli yerince olduğunu düşünüyorum. Efendim, okuduğumuz bu ayeti kerimeler, yani bir kez daha hatırlatmak istiyorum sonradan radyolarını açanlar için, Kur'an-ı Kerim'in 16. sayfası Bakara suresinin 106 ile 112. ayetlerini okuduk. Bu ayetlerde Allahu Teala ne buyuruyor? Evet, kulak veriyoruz o ayetlerin mealine. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse şüphesiz dosdoğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki haset duygusundan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için

0: ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de. Azim olan Allah doğru söyledi. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, okuduğumuz sayfanın mealini paylaştım sizlerle. Şimdi sayfayı nerelere dikkat edeceğimize işaret edecek şekilde bir kez daha okuyarak çalışmamızı sürdürüyoruz. Evet, tekrar okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Evet, burada kadir kelimesinde dururken tatbikatta da gösterdiğimiz gibi ra harfini ince okumalıyız. Ra harfini ince okuyacağız. Her ne kadar ra harfinin ötre tenvini varsa da, yani iki ötresi varsa da, duruş halini sakin olarak okuduğumuzdan, sakin olan ra'dan önceki ra'ya yakın olan hareke esre olduğu için esre sebebiyle ra'yı ince okuyoruz. Dolayısıyla kadir diye okumamız lazım. Efendim, bu kuralı tam kavrayamamış ya da başka kelimelerle karıştırmış olup da hususiyle müezzinlik yapanlar da bu hatayı çokça ve sıkça yapanlara rastlanılmaktadır. Yani ra'yı kalın okumak suretiyle, ki hatadır, yani gadir diye okumak suretiyle tilaveti gerçekleştirenlere bunun için hatırlatıyoruz ki burası ince okunmalıdır. Devam ediyorum.
1: Elem te'lem ennallâhe lehu mülkus semâvâti vel erz.
0: Burada da duracağız. Vel erz. Daha önce benzer bir duruş ifade etmiştik. Burada da erl derken er, hatırlayınız, bizim genel bir okuma kolaylığını sağladığımız kural vardı. Neydi? Sırası geleni oku. İşte burada sırası gelen vel er, er. Önce hemzeyi ra'ya bağlıyoruz. Er dedik. Sonra vad harfini hemen devamında. Hiç arada boşluk olmadan, arayı açmadan vad harfini de okuyoruz. Ve bu er kelimesindeki vad harfidir. Za harfi değildir. Bunu da ısrarla bir kez daha hatırlatıyorum. O zaman okuyuşumuz:
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

قابل. Evet, bu قابل kelimesindeki duruşa da bir göz atalım. Min قابل.

önce ba harfinin kalkalesi, sonra da lam hemen devamında okunmalıdır. Musa min qabl. Qabl. Evet, bu belki hemen ilk okumada tatbik etmenin zorluğu ile karşımıza çıkabilir. Yani tatbik etmekte zorlanabiliriz. Ancak çokça tekrar etmek suretiyle dinleyiniz buna yatkınlık kazanacaktır. Bir kez daha okuyorum. Kemâ su'ile Musa min qabl ve men yetebeddelil kufra bil imani feqad zalle sevâes sebil. Burada da yine dikkat edeceğimiz bir yer var. Fekad zalle. Bakınız, cezimli bir dal harfi, sonrasında vad harfi. Birbirinden oldukça farklı olan iki harf. Bunları idgam şeklinde okumak yanlıştır. Yani biz acele ederek fekad zalle şeklinde okuyamayız. Burada yapacağımız İdgam yok çünkü bunların arasında. Burada yapmamız gereken şudur. Fekad dal harfini kalkaleyle okuyoruz. Sonra da vad harfine geçiyoruz kendi sesiyle. Fekad zalle. Fekad zalle sevâessebil. Devam ediyorum. Ve denken.

Küffara. Her ikisinde de met ölçüsü, meddi tabii olması itibariyle bir elif miktarıdır. Küffara.

هم الحق، الحق kelimesindeki duruşumuz ise, dikkat buyurun bir kez daha tekrar edeyim. Lehumul hak. Hak, ses bir kesiliyor nefesle birlikte. Sonra kaf, kalkale sesi, tabi kaf harfinin sesi patlatılarak kalkale ile okunuyor. Ama cezimli. Lehumul hak. Fa'fu vesfahu hatta ye'tiyallahu bi emrih. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadîr. Ve aqîmussalâte ve âtuzzekâh. Ve mâ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Yine basir kelimesi ra-i cezimle okuduğumuzdan kendisinden önce ama kendisine en yakın olan harekede esre olduğu için ra-i ince okuyoruz. Devam ediyorum.

ve muhsin. Evet, burada vencehu vencehu derken cim harfi cezimli, dolayısıyla kalkale sesiyle okunmalı. Vencehu lillahi ve huve muhsinun felehu ecruh. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Burada gördüğümüz gibi Rabbihi kelimesinin bitiminde hemen üstte sad secavendi var. Yani sad harfi var, durak işareti. Eğer nefes yetmez ise devam edebilmek için, yani okumaya devam etmek için nefes yetmezse burada dururuz, ruhsattır çünkü. Sad harfi ile durmaya ruhsat olduğuna işaret edilmektedir. Ruhsat vardır. Bizim yaptığımız gibi durulur. Ama eğer nefesin yeteceği kanaati oluşursa, devam edebilirsek, durmayıp devam etmek daha uygundur. Onu da şöyle okuruz o zaman.

0: Demek ki burada Sad Secaven'den olduğu yerde muhayyerlik var. Nefes daraldığı zaman durulabilir. Daralmazsa geçmek daha uygundur kıymetli dostlar. Efendim bugünlük bize ayrılan süreyi tamamlamış olduk. Dersimizi de böylece sayfayı da özetlemiş olduk. Bir sonraki Kur'an Hocası programımızda yeniden buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Silen tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Mahmud Hakkı Bayır. Hac Suresi 65 ila 72. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve onun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yerkürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da O'dur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar. Ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen Hakk'a götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de. Yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp O'nun kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiç bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki, şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem, Allah onu inkar edenleri için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın

0: ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir. Ve insan, Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Başkurt. Mümtehine Suresi 1-6. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmış demektir. Onlar sizi bir yakalasalar size yine düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde ne yakınlarınızın ne de çocuklarınızın size yararı olabilir. Allah aranızda hükmünü verir. Yapıp ettiklerinizi Allah tamamıyla görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua

0: Dua edeceğim ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur demesi başka. Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik, dönüşte ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda hiç şüphe yok ki güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin ayeti indiği zaman. Efendimizin kumandanlarından Beşir bin Sa'd Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam etmemizi emretti. Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ancak sana nasıl salat getireceğiz diye sorar. Bu soru üzerine Efendimiz o kadar susar ki orada bulunanlar içlerinden keşke bu soruyu hiç sormasaydı diye geçirirler. Uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra Efendimiz kendisine nasıl salat getireceğini soran sahabilerine namazdan sonra okuduğumuz salli ve barik dualarını öğretir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: efendime söyleyeyim.
1: Sakın terki edepten, kûy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahîdür, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidür. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habib-i Kibriya'nın hapgâhıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakün pertebinden olduğu deycûr-i Adem zâil, amandan açıldı mevcudat, çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nabi bu dergâha, metaf-ı kutsiyandur bu segâh-ı enbiyadır bu. Nabi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Kur'an'ın temel konuları.
4: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 27. cüzdeyiz. 27. cüzde Zariyat suresinin son kısmıyla Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vaka ve Hadid surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan ilki insanlar ve peygamberler konusudur. Zariyat suresinin son kısmında önceki ümmetlerden bazı haberler verilir. Hazreti İbrahim'in tebliğ yolculuğu, Lut kavmi ve helak edilişi anlatılır. Sonra Tur suresi kutsal şeylere ve mekanlara yemin ile başlar. Müşriklerin vahiy karşısındaki tavırları ve diyalogları anlatılır. Başarıya giden yollar açıklanır. Necm suresinde de yemin ile söze başlanır. Risaletin ilanı ve Miraç konuları açıklanır. Sonra müşriklerin putları ve acizliği, Allah'ın yüce kudreti ve vasıfları dile getirilir. Kamer suresinde kıyamet hatırlatılır, mucizeler karşısında müşrikler ve tavırları anlatılır. Burada Kur'an'ın tarih bilinci oluşturmadaki misyonu ve önceki ümmetlerin vahiy karşısındaki tavırları açıklanır. ...27. cüzün ikinci konusuysa Allah'ın nimetleridir. Rahman suresinde Allah'ın kudreti ve nimetleri hatırlatılır. Sonra belirli periyotlarla insan ve cinlere bu nimetlerin hangisini inkar edebilecekleri sorulur, sorgulanır. Vaka suresinde kıyamet sonrası ahiret olayları ve oradaki üç grup anlatılır. 27. cüzün son başlığı kaderdir. Allah'ın gücü ve hakimiyeti, her şey O'nun kontrolündedir. Hadid suresinde Allah'ın gücü anlatılmaya devam eder. Sonra fedakarlık ve şahsiyet oluşumundan bahsedilir. İnfak, karz-ı hasen ve zikir konuları anlatılır. Daha sonra kader konusu mükemmel bir şekilde iki ayette açıklanır. Son ayetteki takva tavsiyesiyle de sure tamamlanır. Bir sonraki cüzümüz 28. cüz. Görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi yedinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve o ya bir sihirbaz veya bir mecnundur demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluktu. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik, güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi. Şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum, beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline dini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek. Yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz, sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden soylarından gelenlerin de
aynı imanla kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kahinsin ne de bir mecnun. Demek onlar, o bir şairdir, zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar, öyle mi? De ki, bekleyin bakalım, ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır, inanmıyorlar. Eğer doğru sözlüyseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar

bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır. Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kızlar ona, erkek çocuklar da size öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Ya da gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar bundan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkârcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları günle yüz yüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Necm Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı sırada yıldıza and olsun ki bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir. Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O size okuduğu kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir. Onu çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri Cebrail öğretti. O ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyini iletti. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Andolsun ki onu, meleği iniş esnasında en sondaki Sidretül Münteha'nın yanında bir daha gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Gördünüz değil mi aciz durumdaki Lat'ı, Uzza'yı ve üçüncüsü olan diğerini, Menat'ı? Erkek çocuklar size de, kızlar ona öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar, putperestler, sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rablerinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ahiret de Allah'ındır, dünya da. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe, onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlarıysa daha güzeliyle ödüllendirecektir.

Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karnında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Gördün mü o yüz çevireni, azıcık verip sonra keseni? Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden, erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O'dur. Öteki yaratmada, öldükten sonra diriltmede O'na aittir. Çok veren de O'dur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Eski Ad kavmini helak eden de O'dur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgındılar. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de O helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Hadi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler, hemen yüz çevirip, bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik bilinmedik bir şeye çağırdığı günde, gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Derinin biri dediler ve o görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm, yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış oluruz, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı küstah kimmiş görecekler. Allah, salih peygamber

ve şöyle buyurdu: "Şüphesiz biz mucizevi özelliği olan o deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımda olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin." Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. "Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi, yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?

Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz hadi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir? Vakıa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman, artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizlerde üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir, ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir, ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehler

kişilerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak. Orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki hem öncekiler hem sonrakiler, bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık, artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz, düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, ona şöyle denir. Selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardansa,
onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse Ulu Rabbinin ismini tesbih et. Hadid Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir, hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların ışıklarının önlerini ve çevrelerini aydınlattığını görürsün. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denir. İşte en büyük murada ermek budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler: Bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım. Şöyle denecek: Geriye dönün de başka bir nur arayın. Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafındaysa azap vardır. Münafıklar onlara, sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyleydi derler. Ama siz başınızı belaya kendiniz soktunuz. Fırsat kolladınız. Hep şüphe içinde oldunuz ve Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar geleceğe yönelik kuruntularınız sizi oyaladı. Bundan ötürü o aldatan şeytan da Allah hakkında sizi kandırıp durdu. Bugün artık ne sizden ne de açıkça inkar edenlerden bir fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir gidiş. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlardır. Bilin ki Allah ölmüş toprağa yeniden hayat verir. Şüphesiz biz düşünesiniz diye delilleri bir bir açıklamışızdır. Karşılıksız yardım eden erkeklere, karşılıksız yardım eden kadınlara ve Allah'a onun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır. Allah'a ve peygamberlerine böyle iman edenler var ya, işte onlar
Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Mükafatları ve nurları ahirette onları beklemektedir. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktirler. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki İnsanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdi ki, onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah, görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Andolsun Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik. Onların soyundan gelenlere de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan doğru yolu bulanlar olduğu gibi birçoğu da yoldan çıkmış kimselerdir. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik ama çokları yoldan çıkmışlardır. Ey iman edenler! Allah'a saygısızlıktan sakının ve Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin. Aydınlığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Böylece ehli kitaptan olanlar, Allah'ın lütfu üzerinde hiçbir güçlerinin bulunmadığını ve bütün lütfun Allah'ın elinde olup, onu dilediğine verdiğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ali İmran Suresi 29 ila 37. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, içinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım. Benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Hafız Osman Şahin. Rahman Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.
Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir! Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Allah'ın dinini bozmak ve alaya almak. Din istismarı.

Sömürmek ve birinin iyi niyetini kötüye kullanmak anlamlarına gelen istismar kelimesi, Arapça semere kökünden türemiştir. Netice, ürün, sonuç, kar gibi anlamlara gelen bu kök, istismar kelimesine dönüştüğünde, kendi çıkarına göre kullanma, işletme, istifade etme anlamlarını taşır. İnsan üzerinden düşünüldüğünde, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun, bir kimsenin ruhsal ve bedensel sağlığını olumsuz etkileyecek her davranış istismardır. Bununla birlikte din, can, mal, aile ve benzeri insanlık için değer taşıyan her olgu istismara açıktır. Özellikle din, hangi inanç sisteminde olursa olsun hassas bir konudur ve samimi olmayan kimseler tarafından kullanılmaya müsaittir. Din istismarı, dini kendi görüş ve çıkarlarına alet etmektir. İnsanlık tarihi boyunca farklı yöntemlerle dini istismar eden topluluklar var olmuştur ve bunlar işe dini tahrif ederek başlamışlardır. Kur'an-ı Kerim, Yahudi ve Hristiyanların tevhid inancından sapmalarını konu edinen ayetlerde bu duruma işaret eder, onların dinlerini Allah'la birlikte başka ilahlar edinmek suretiyle bozduklarını dile getirir. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. Tevbe suresi 31. ayet. Tefsir kaynakları sözü edilen ayeti açıklarken, Hazreti Peygamber'in onlar onlara, ayette sözü geçen ulema ve dinde içtihat sahibi kimselere tapmıyorlardı. Ancak helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını haram sayıyorlardı hadisine yer verir. Hazreti Peygamber'den nakledilen bu rivayet, tevhidi terk ederken tutulan yolun dini bozmaktan geçtiğini, Allah'ın koyduğu kuralları tersine çevirmek suretiyle ilahlık tavrı sergileyenlerin dini menfaat kaynağı gibi görerek kendi çıkarlarına uydurduklarını gözler önüne sermektedir. Bu durumun nedenlerinden birinin insandaki maddi doyumsuzluk olduğu yine Kur'an tarafından bildirilmiştir. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem verici bir azapla müjdele. Ayette Yahudi ve Hristiyan din adamlarının dini istismar ederek haksız kazanç elde ettiklerine ve bu güçle insanları Allah'ın gösterdiği yoldan alıkoyduklarına dikkat çekilmiştir. Onlar verdikleri dini hükümler için rüşvet talep ederler. İlahi kitapta yaptıkları değişiklikleri yazarak tahrif edilmiş nüshaları satarlar. Duaların kabulüne aracılık etmek ve günah çıkarmak karşılığında maddi gelir elde ederlerdi. Dini menfaatlerine uygun biçimde değiştirme, onu bir sömürü kaynağı haline getirme temayülü, Kur'an'ın nüzul ortamında da görülmüş ve ilk örnekleri Mekke'deki putperest toplum tarafından ortaya konmuştur. Mekke'de vahye tanıklık eden ancak yeni gelen bu dinden rahatsız olan müşrikler, kendi görüşlerinden vazgeçmedikleri gibi Hazreti Peygamber'i tebliğden alıkoymaya çalışmışlar, bunda başarılı olamayınca Kur'an'ı dönüştürmesini, değiştirmesini talep etmişlerdir. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca, bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Yunus Suresi 15. ayet. Onlar bu teklifi sunarken, şayet fakirsen sana mallarımızdan veririz. Eğer Arapların seni kınamalarından korkarsan, bana bunu Allah emretti dersin demeyi de ihmal etmemişlerdi. İbn Abbas bu kimseleri dinle alay edenler olarak vasıflandırmıştır. Allah bu yalancılar karşısında sevgili Peygamberimizi uyarmış, onlara şöyle karşılık vermesini emretmiştir. Onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilen

0: ne uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yunus Suresi 15. Ayet. Din istismarı her dönemde farklı beklentilerle ortaya çıkar. İslam toplumu Medine döneminde devletleşerek bir otorite oluşturunca, bu sefer münafıklar, toplumda yer edinmek ve kendilerini koruma altına almak amacıyla dini kullanmışlardır. Münafıklar, dini kendilerine siper yapan, herhangi bir tehlike sezdiğinde veya bir menfaat anında İslam toplumunun bir ferdi gibi görünen, gerçekte iman etmemiş kimselerdir. Bakara Suresi 14. ayette, inkârlarını saklayan bu gruptan şöyle söz edilir. Onlar iman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla, kendi görüşlerinden olanlarla baş başa kaldıklarında ise, biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Buraya kadar anlatılanlar, gerek Allah'a ortak koşanların, gerekse gerçekte inanmadığı halde inanıyormuş gibi davrananların ve dini keyiflerine uydurmaya çalışanların, dinle alay eden kötü niyetli ve din düşmanı kimseler olduklarını ortaya koymaktadır. Din istismarının temelinde yatan nedenlerden biri de samimiyetsizlik, ihtiyaca ve ortama uygun dindarlıktır. Oysa dinde esas olan ihlas ve dini Allah'a mahsus kılmaktır. Sadece dara düştüğünde Rabbini hatırlayanların bu durumu da istismar sayılmaz mı? Onlar da tıpkı denizin ortasında fırtınaya yakalanan şu kimseler gibi değil midir? Gemide bulunduğunuzda, güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız diye, din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Yunus Suresi 22. Ayet. Ayette din ve ibadeti yalnız ona özgü kılmak şeklinde tercüme edilen muhlisan lehuddin ifadesi, duayı Allah'a mahsus kılmak, yalnız Allah'tan istemek demektir. Ancak Hasan-ı Basri Hazretlerinin de temas ettiği gibi, bu ihlas onları Allah'tan başkasının kurtaramayacağını bildikleri içindir, mecburi bir imandır. Nitekim fırtınadan kurtulup karaya çıkar çıkmaz yaptıkları fesat ve isyan çıkarmaktır. Dinden kendine pay çıkarmak, varlığını dinle desteklemek, dini nasları ihtiyaca göre yorumlamak ve Allah'ın emirlerini kendi menfaati doğrultusunda anlama çabası, iyi niyetli kimselerin de dini sömürme eğilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan bir takım gruplar, kendilerine Kur'an'dan deliller bulduklarını iddia ederek hareketlerini meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Mesela Şia, mezhebini tanımlarken, Allah'ın iradesi ve Peygamber'in vasiyetiyle Hazreti Ali'nin Müslümanların imamı olduğuna inanmaktan ibaret bulunduğu gibi söylemlere yer verir. Görüşlerini temellendirirken yaptıkları aşırı yorumlar, tefsir rivayetlerinde de karşımıza çıkar. Bu grubun tefsirlerinde, kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi ayeti açıklanırken, Hazreti İbrahim'in arşın yanında önce Hazreti Peygamber'in, onun yanında Hazreti Ali'nin nurunu gördüğü ve ''Ya Rabbi, beni müminlerin emirinin yolundan gidenlerden eyle'' diye dua ettiği şeklindeki rivayetlere rastlamak mümkündür. Bu rivayet konuyu bağlamından kopararak başka bir mecraya çekmek, kendi çıkarına uygun anlam vermek suretiyle ayeti, dolayısıyla dini istismar etmektir. Din istismarı günümüzde de İslam adına konuştuğunu iddia ederek kendini ön plana çıkarma, dini siyasete alet etme, dinde olmayan yeni kutsallar üretme ve benzeri yöntemlerle devam etmektedir. Mezhebini, bağlı bulunduğu topluluğu, siyasi görüşünü en doğru addedenler, kendileri gibi olmayanlara hoşgörü göstermemekte ve bunu din adına yaptıklarını söyleyerek savunmaya geçmektedirler. İslam toplumlarında her ne niyetli olursa olsun din üzerinden çıkar elde etme amacıyla yapılanlar, Kur'an ve sünnetin yanlış anlaşılmasına, dindar insanların akıllarının karışmasına, genç nesilleri dine mesafeli davranmaya iten kötü sonuçlar doğurmakta ve sahibini Allah katında verilmesi zor bir hesaba sürüklemektedir.
1: Bir ayet, bir yorum.

0: Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Mü'min Suresi 52. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün zalimlere özür dilemeleri hiçbir fayda sağlamaz. Artık lanet de onlarındır, kötü yurt da onlarındır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Ahirette özür dilemek, zulmü ortadan kaldırmaz. Kendisine verilen ömrü heba eden, Allah rızasına uygun şekilde değerlendirmeyen bir kimse için, sürenin uzatılması veya imtihanın tekrarlanması söz konusu değildir. Dünya hayatının sona ermesi, imtihanın da bitmesi demektir. Özür dilemek, diğer bir ifadeyle yapılan yanlışlara tövbe ederek vazgeçmek, dünya hayatında söz konusudur. Dünyada tövbe edip durumunu düzeltmeyenin, ahirette mazeret beyan etmesi boşunadır. Çünkü ahirette özür dilemek için bile izin yoktur. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, tövbe ölüm gelmeden, imtihan sona ermeden yapılmalıdır. Almamız gereken bir diğer mesajsa, ahiret hayatı, amel ve ibadet yeri olmadığı gibi, mazeret beyan etme yeri de değildir.
2: Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Mü'min Suresi 53 ila 65. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbine hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör ile gören, iman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah, alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

bazı fakir sahabiler Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zenginler en yüksek dereceleri ve kalıcı nimetleri kazandılar. Çünkü onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Dahası onların malları da var. Bu sayede hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve tasadduk ediyorlar," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Size öyle bir şey öğreteceğim ki, siz onu yaptığınız takdirde hem sizi geçenlere yetişeceksiniz, hem de arkanızdan size hiç kimse yetişemeyecek. Bu sayede benzerini yapanlar dışında içinde bulunduğunuz cemaatin en hayırlıları siz olacaksınız. Her namazdan sonra 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz," buyurmuş ve onlara iki namaz arasında bütün günahların silinmesine vesile olan tesbihatı öğretmiştir. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vakti."

0: Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Mustafa Kızılcaoğlu. Tegabun Suresi 11 ila 18. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: 3. Ayet.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: حقا. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve de ki, gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için alevleri kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar buna, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir suyla cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir barınak. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İslam daveti karşısında herkes eşittir. Kureyş kabilesinin ileri gelenleri, Hazreti Peygamber'in fakir müminleri yanından uzaklaştırması halinde kendisiyle görüşebileceklerini söylüyorlardı. Önceki ayette üstünlüğün dünya malında değil, iman ve güzel ahlakta olduğu, ayrım gözetmeden Allah'ın ayetlerini herkese ulaştırmanın gerekliliği ifade edilmiştir. Bu ayette de Kur'an'ın insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese aynı şekilde ve eşit olarak hitap ettiği vurgulanmıştır. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, İslam dini Allah katından gelmiş bir dindir. Bunun karşısında zengin fakir, güçlü güçsüz ayrımı yapmaksızın herkes eşittir. Almamız gereken bir diğer mesajsa, dileyen bu dine inanır, dileyen de inkar eder. İnananın faydası, inanmayanın da zararı kendisine aittir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 22. Bölüm.
1: Bu bölümde Yusuf Suresi 58 ila 111. ayetler ve Ra'd Suresi 1 ila 32. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ

0: إليكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون
1: Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin dedi. Görüyorsunuz ki ben ölçeyi tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Buna hiç yaklaşmayın. Kardeşleri, onu babasından isteyeceğiz, kuşkusuz bunu yapacağız dediler. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler.
0: فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ

ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.

0: ما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: Babalarına döndüklerinde, ey babamız, artık bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak

Kalalım. Biz onu mutlaka koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte bedelimiz de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz, kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır. Yakup şöyle cevap verdi. Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince, söylediklerimize Allah şahittir dedi. Sonra şunu söyledi. Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar. Babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiklerinde emrine uymuş oldular. Fakat bu Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savamazdı. Ancak Yakup'un duygularından kaynaklanan bir ihtiyacı gidermiş oldu. Şüphesiz o ilim sahibiydi. Çünkü ona biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Onların yaptıklarına üzülme dedi. Yusuf onlar için yüklerini hazırlattığı zaman saraya ait bir su kabının kardeşinin yükü içine konulmasını sağladı. Sonra arkadan seslenen biri "Ey kafile, siz mutlaka hırsızsınız" diye bağırdı. Kardeşleri ona dönerek "Ne arıyorsunuz?" dediler. "Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var" diye cevap verdiler. İçlerinden biri "Ben bu söze kefilim" dedi. Onlar "Allah'a andolsun ki bizim bu yerde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz" dediler. Görevliler "Peki yalan söylüyorsanız sizde bunun cezası nedir?" diye sordular. Onun cezası kayıp eşya kimin yükünde bulunursa onun buna karşılık alıkonmasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbiri öğrettik. Yoksa Allah dileyip bunu öğretmeseydi, kralın kanununa göre kardeşini alıkoyamazdı. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri vardır. Dediler ki, eğer o çaldıysa daha önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf onlara belli etmeksizin içinden şunları geçirdi. Asıl sizin durumunuz kötü. Allah sizin suçladığınız hususu çok iyi bilmektedir. Dediler ki, ey aziz, gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine içimizden birini alıkoy. Şüphesiz biz seni iyiliksever biri olarak görüyoruz. Yusuf, eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız. Aksi halde biz gerçekten haksızlık etmiş oluruz dedi. Felem

تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

Ondan ümitlerini kesince görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam gelmeme izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en iyisidir. Babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz de ancak bilip gördüklerimize tanıklık ettik. Koruma sözü verdik ama bilgimiz dışında kalan olaylara karşı da onu koruyamazdık. İstersen orada bulunduğumuz şehrin halkına ve aralarında geldiğimiz kafileye sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz. Babaları şöyle dedi. Hayır, nefisleriniz bu hususta sizi aldattı. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Şüphesiz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Onlardan yüz çevirdi. Ah Yusuf'um ah, içim yanıyor diyordu. Sonunda üzüntüden gözlerine boz geldi. Artık kederini içine gömüyordu. Oğulları, Allah'a andolsun ki sen Yusuf'um diye diye sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın dediler. Yakup da şöyle dedi. Ben acımı ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. Ey oğullarım! Gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez.''

الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين

قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي

0: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين
1: Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, Ey Aziz! Bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz az bir bedelle geldik. Yine de bize taleplerimizi karşılayacak kadar ver, bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır. Yusuf, siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptığınızı biliyor musunuz dedi. Yoksa sen gerçekten sen Yusuf musun diye sordular. O da evet dedi. Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize lütufta bulundu. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Dediler ki, Allah'a andolsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz. Yusuf şöyle dedi, bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Gözleri görecek duruma gelir. Bütün ailenizi de bana getirin.

قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.

Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları, "Eğer bana bunamış demezseniz, inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum," dedi. Yanındakilerse, "Vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın," dediler. Müjdeci gelince, gömleği yüzüne koyar koymaz Yakup tekrar görür hale geldi. Dedi ki, "Ben size Allah tarafından sizin bilmediklerinizi bilirim demedim mi? Ey babamız, bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten hata ettik," dediler. Yakup, "Sizin için biraz sonra Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayan, pek esirgeyendir," dedi.

0: حكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Yusuf'un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin, kalın dedi. Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar. Yusuf dedi ki, babacığım, işte daha önce gördüğüm rüyanın manası buymuş. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu. Beni zindandan çıkardı. Sizi çölden çıkarıp buraya getirdi. Üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra. Şüphesiz.

şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkardır. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim, bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat.''

يشكرون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون

0: بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
1: İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar tuzak kurmak üzere ittifak ettikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar. Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kur'an herkes için ancak bir hatırlatma ve öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler. Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar bunu yapıyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ve ben ortak koşanlardan değilim.

0: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: Senden önce de şehir halkı içinden seçip kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. İnkarcılar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı sayıldıklarını anladıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suça gömülmüş olanlardan azabımız geri çevrilmez. Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte kitabın ayetleri. Rabbinden sana indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu inanmaz. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşleri Allah düzenliyor. Ayetleri de açıklıyor ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır.
1: وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اَاِذَا كُنَّا تُرَابًا

الناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب.

0: ولكل قوم هاد.
1: Eğer şaşacağın bir şey varsa o da onların biz toprak olduğumuz zaman gerçekten yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. Onlar Rablerini inkar edenlerdir. Onlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Senden iyilik yerine bir an önce kötülüğün gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce nice benzerleri gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanları zulümlerine rağmen bağışlayandır. Şüphesiz Rabbinin azabı da çok çetindir. İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her topluluğunda bir kılavuzu vardır.

القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.

0: Bu ayette tilavet secdesi vardır.
1: Allah her dişinin karnında neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. O görüneni de görünmeyeni de bilir. O büyüktür, yücedir. Sizden sözü gizleyenle onu açıkça söyleyen, geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen ona göre eşittir. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu bulutları meydana getiren O'dur. Gök gürültüsü Allah'ı överek tenzih eder. O'nun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken O yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar. O'nun azabı pek şiddetlidir. Dua edilmeye layık olan O'dur. Onun dışında el açıp dua ettikleri şeyler, onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avcunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kafirlerin duası hep boşa gider. Göklerde ve yerde bulunan her şey ve bunların gölgeleri, sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler.
2: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهِ

0: جهنم وبئس المهاد.
1: Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diye de cevap ver. Sonra de ki, öyleyse onu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlayacak veya zararı savacak güce sahip olmayan koruyucu putlar mı edindiniz? Hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıkla aydınlık eşit olur mu diye de sor. Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, karşı konulamaz güce sahiptir. O gökten su indirdi. Su vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah hakla batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde onların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa, kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir.
0: أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو

أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.

0: الآخرة إلا متاع.
1: Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu cennet sadece onlarındır. O güzel son babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri adn cennetleridir. Meleklerde sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah, dilediği kimsenin rızkını bollaştırır ve daraltır. Onlar, dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa, ahiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir.
0: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

0: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.
1: İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. De ki, Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt onlar içindir. İşte seni de kendilerinden önce nice benzerlerinin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlarsa Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, benim Rabbim O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Sadece O'na güvenip dayandım. Dönüş de yalnız O'nadır. Eğer gelmesi sebebiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı yine inanmazlardı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Müminler hala anlamadılar mı ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıklarından dolayı inkar edenler ya kendileri felakete uğrayıp duracaklar veya felaket onların yurtlarının yakınına inecektir. Allah vaadinden asla dönmez. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak ben inkar edenleri bir süre serbest bıraktım. Sonra da onları yakaladım. Görülsün işte azabım nasılmış.
0: Sadakallahul azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Yusuf Suresi 58 ila 111. ayetlerle Ra'd Suresi 1 ila 32. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

Anus bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Anus bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, aşkındır, cömerttir ve O'nun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki, biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Şöyle cevap verirler: "Evet, doğrusu bize bir uyarıcı, peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz." demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun. Unutmayın ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü altüst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezadan nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapıya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur.
ne az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlü iseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Ben ise sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah öldürse de, bizi esirgese de, ahiret ümidimiz bakidir. Peki söyler misiniz, inkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, o Rahman'dır. Biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.

Mülk Suresi. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Veli Solak. Mürselat Suresi 41 ila 50. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin, için. Biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize sıhhat, afiyet içerisinde hayırlı ömürler lütfetsin, nasip etsin. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri takdir etmiş olduğu ömrü rızası istikametinde inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin diyerek, yani benim ibadetim de, kulluğum da, duam da, namazım da, hayatım da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir diyerek yaşayabilmeyi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birimize lütfeylesin, nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, bugün Vaka suresinden birkaç ayeti kerimeyi arz etmeye çalışacağım inşallah. Vaka suresinin 58, 59, 60 ve devamındaki ayet-i kerimeler dilimiz döndükçe, takatimiz yettikçe, Cenab-ı Hak izin verdikçe paylaşmaya gayret edeceğim. Cenab-ı Hak okuduklarımızla, dinlediklerimizle yaşayabilmeyi, amel edebilmeyi, gereğini yapabilmeyi her birimize lütfeylesin, nasip eylesin. Böyle arka arkaya sorular sorulan bölümler, gördünüz mü, gördünüz mü, gördünüz mü, biliyor musunuz diye böyle Cenab-ı Hakk'ın dikkatimizi çektiği bölümü arz etmek istiyorum öncelikle. Buyuruyor ki Rabbimiz Vaka suresinin 58. ayet-i kerimesinde Estaizu billah Eferaeytum ma tumnun e entum tahlukunehu em nahnul halikun. Cenab-ı Hak insanın oluşumu ham maddesi tabir caizse ne dikkat çekiyor, onu biliyor musunuz, görüyor musunuz, onu yaratan, yani bir damla suyu yaratan siz misiniz, biz miyiz diye soruyor. Siz misiniz yaratan, yoksa biz miyiz onu yaratan buyuruyor. İnsanın oluşumu, gelişimi, böyle küçücük, böyle neredeyse gözle görülmeyen, mikroskopla ancak takip edilebilen bir küçük zerreyken daha sonra aşama aşama, kademe kademe, yavaş yavaş yavaş anne karnında büyümesi, gelişmesi, kalbinin atmaya başlaması, gözlerinin oluşması, kulaklarının, el ayak, bütün bedeninin velhasıl oluşmaya başlaması, başka bir mucize olmasa hakikaten aslında insanın imanı için yeter. Yani bir el olmaksızın, yüce aşkın bir kudret olmaksızın bu kadar böyle sağlıklı işleyen, tıkır tıkır işleyen, hiç aksamayan bir sistemin kurulması imkansızdır. Dolayısıyla aklın durduğu, insanın anlamakta bile zorlandığı o sistemi yerleştiren, kuran, yürüten Allah'tır Celle Celaluhu. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. Allah kendisinden başka ilah olmayandır, haydır, diridir, ölmeyendir, ölmeyecek olandır. Kayyum, kayyum, yarattıklarının işlerini görendir, görüp gözetendir Allah Celle Celaluhu. Onu ne bir uyuklama, ne bir uyku alır, böyle şeylere ihtiyaç duymayandır. Biliyorsunuz ayet-i kürsüde Cenab-ı Hak sayıyor. Şimdi diyor ki اَفَرَائِتُمْ مَا تُمْنُونَ اَاَنْتُمْ تَخْنُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. O insanın ham maddesini siz mi yaratıyorsunuz, biz mi yaratıyoruz diye sorduktan sonra نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ. Aranıza ölümü biz takdir ettik. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ. Bizim önümüze geçirecek de değildir. Yani ölümün saatini değiştirme gücüne insan kadir değildir. İnsan sahip değildir. İnsan kendisi için takdir edilen süreyi uzatma gücüne sahip değildir, imkanına sahip değildir. Hocam biz hasta oluyoruz, tedavi görüyoruz, sağlığımızla ilgili gerekli tedbirler alıyoruz. Evet, biz kaderin, takdirin bize ne kadar ömür biçtiğini bilmiyoruz. Elbette hastalanmamak için koruyucu tedbirleri almak,
Hastalanırsak bütün bunlara rağmen hastalığımızın tedavisini aramak zorundayız. Bunlar hem insani hem imani görevdir aynı zamanda. Ama bir hakikat var ki biz bizim için takdir edilen süreyi uzatamıyoruz. Rabbimizin takdirinin önüne geçemiyoruz. Şimdi insanı bir damla suyun içerisindeki binlerce küçük parçacıktan bir tanesinden yaratan Allah Celle Celaluhu, ona ömür takdir eden Allah Celle Celaluhu, yaşama kudreti veren Allah Celle Celaluhu, dünyayı emrine veren, musahhar kılan, topraktan ihtiyaç duyduğu rızıklarla insanı besleyen, akıl veren, fikir veren, fikretme kabiliyeti veren, görecek göz, tutacak el, işitecek kulak veren, her şeyimizi veren Allah'tır Celle Celaluhu. Buna rağmen insanoğlu bazen diklenir, bazen kendisine verenin kim olduğunu unutur da o verene karşı böyle bir kabadayılık, bir baş kaldırma içerisinde bulunur. Cenab-ı Hak böyle bir duruma düşmekten her birimizi korusun. Diyor ki: "Evelem yaran insanu enna halaknahu min nutfetin feiza huwa hasim." İnsan kendisini nutfeden yarattığımızı görmüyor, bilmiyor, sonra kalkıp bize düşmanlık ediyor. "Ve darabenena meselen ve nesiye halqa." Bize misal veriyor. Nasıl yaratıldığını unutuyor. "Kale men yuhin azzame ve hiye ramim." Ufak hale geldikten sonra bu kemikleri kim diriltebilecekmiş, kim diriltecekmiş, can verecekmiş şeklinde böyle konuşuyor. Lüzumsuz konuşmalar, gereksiz konuşmalar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Kul yuhyihellezî enşâhâ evvela merrah." İlk defa kim hayat verdiyse, işte bak bu aşamalarda, insanın oluşum aşamalarında, yaratılış aşamalarında kim hayat verdiyse, kim böyle aciz, zavallı, küçücük bir parçacığı karanlıklar içerisinde, karanlıklarda anne rahminde sakladığı, onu beslediği, büyüttüğü, büyüyeceği sistemi tabir caizse kurdu, geliştirdiyse odur sizi yeniden yaratmaya gücü yeten. Örnek veriyor Kur'an-ı Kerim'de sürekli. "Yuhyil arda ba'de mevtiha." Cenab-ı Hak kupkuru yeryüzünü öldükten sonra, kuruduktan sonra yağdırdığı yağmurlarla canlandırandır, hayat verendir. Yani her sene bitkiler için ölüm adeta mahşer tabiri caizse gerçekleşiyor. Yeniden diriliş gerçekleşiyor. Yani ölüm her sene ölüyor ve diriliyorlar. Gözümüzün önünde oluyor bunlar. Kupkuru oluyor. İnsan da böyle. Yani belli bir dönem yaşıyor. Sonra kuru dönemi, bitkilerle kıyaslayarak söylüyorum, kuru dönemi oluşuyor. Daha sonra da yeniden canlanıyor, diriliyor, hayata dönüyor. Dönecek insan bir daha ölmemek üzere Cenab-ı Hakk'ın haber verdiğine göre. Şimdi bunlara vurgu yapıyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Diyor ki: "Nahnu qaddarna beynekumul mevte ve ma nahnu bimesbuqin ala en nubeddil emsalekum ve nunşiyekum fî mâ lâ te'lemûn." Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüzü asla geçiremez. Allah Celle Celaluhu kurduğu sistemi anlatıyor. Takdir edilen süre sona erecek. Rabbinizin huzuruna yaptıklarınızın ve yapmanız gerekirken yapmadıklarınızın hesabını vermek üzere çıkacaksınız. Yeniden diriltileceksiniz ve bu konuda Cenab-ı Hakk'ın takdirinin önüne geçilemeyecektir. Diyor ki: "Velakad alimtumun neş'etel ula felevla tezekkirun." Şimdi siz bu ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Nasıl yaratıldığınızı, nasıl oluştuğunuzu görüyorsunuz. Şimdi laboratuvar ortamında izleme imkanımız var. Bir bebenin, bir çocuğun oluşumunu, gelişimini film şeklinde aşamalarını gün gün gün gün, hafta hafta anlatan böyle şeyler var. Denk gelirseniz videolar var, onları izleyebilirsiniz. Müthiş bir mucizedir. İnsanı aciz bırakan bir gelişim sürecini gösteriyor böyle aşama aşama. Tespit edilmiş çocuğun işte şekillenmesi, büyümesi, beslenmesi filan. Şimdi siz bunu gördünüz yani. Şu anki teknik imkanlarla da
eskilerin göremediği pek çok şeyi de görme fırsatımız oldu, imkanımız oldu. Siz velakat alimtumun neş'etel ula felevla tezekkerun. İlk yaratılışınızı, ilk yaratılışı biliyorsunuz. Peki, biliyorsunuz, düşünüp ibret almak gerekmez mi? Felevla tezekkerun. Öğüt almanız, ibret almanız, nasihat almanız gerekmiyor mu diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Yani nasıl işte dünyaya geldi, nasıl oluştu, yeniden oluşacak, yeniden gelecek, yeniden yaratılacak, yeniden hayat bulacak ve eski hayatına göre yeni hayatı şekillenecek. Yeni hayatı ona göre belirlenecek. Bundan insanın ders çıkarması, ibret alması gerekmiyor mu? Sonra bir soru daha soruyor Cenab-ı Hak. Diyor ki, اَفَرَائِيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Tohum ekiyoruz ya, hiç üzerinde durmayız sanki bunun. Ama Cenab-ı Hak Teala Hazretleri sürekli yaptığımız ya da şahit olduğumuz ama üzerinde durmadığımız etrafımızdaki olaylara dikkatimizi çekip bir farkındalık oluşturmamızı istiyor tabiri caizse. Bakın bakın, اَفَرَائِتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. O ektiğiniz tohumu kupkuru toprağa, cansız gördüğünüz, zannettiğiniz toprağa, cansız bildiğiniz kupkuru hale gelmiş tohumları, bir fasulye tohumunu düşünün, ne bileyim bir buğdayı düşünün, bir karpuz çekirdeğini düşünün, bir kavun çekirdeğini düşünün, aklınıza ne gelirse bir biber tohumunu düşünün, fark etmez. Herhangi bir tohumu kurumuş hale gelmiş bir çekirdeği düşünün. اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. Ektiğinizi görüyor musunuz, biliyor musunuz, farkında mısınız? اَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Onu topraktan bitiren, yetiştiren siz misiniz, biz miyiz diyor Cenab-ı Hak. Ektiniz, toprağa, kupkuru toprağa eştiniz, içine tohumu koydunuz, yine kuru toprakla üstünü örttünüz, hadi birazcık da su verdiniz. Şimdi bunu peki orada yeşerten, filizlendiren, toprağın arasından böyle o zayıf, güçsüz filizlerini toprağa delerek, bazen taşı bile delerek gökyüzüne doğru yükselten, bitiren siz misiniz? Biz miyiz diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Ve hatırlatıyor. Lev neşâ'u lece'annâhu hutâmen fezzaltum tefekkehûn. Dileseydik onu kurumuş bir çöp haline getirerek ekerdiniz tohumu, toprakla üzerine kapatırdınız ama yetişmez. Hiçbir şey. Kupkuru toprakla beraber gitti. Bir filizlenme olmadı. Bir tane bile ürün vermedi. Olmaz mı? Olur. Dilesek bunu yapardık diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Peki madem biz bunu yapabileceğimizi, yani bunun böyle olabileceğini biliyorsunuz, biliyorsunuz. Şimdi لَوْ نَشَوْ لَجَعَنَّهُ طَامًا فَظَّلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. Biz onu çöp haline getirirdik, siz de şaşırıp kalırdınız. Kurumuş bir çöp haline gelirdi, siz şaşırıp kalırdınız. Derdiniz ki اِنَّا لَمُورَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. Tüh, çok zarara uğradık, büsbütün mahrum kaldık derdiniz. Çok zarara uğradık. Yani nasıl zarara uğradık? Ya tarlayı sürdük, gübreyi attık, tohumu ektik, üzerini kapattık, işçi çalıştırdık, traktöre para verdik, bugünkü şartlarda söylüyorum, gübreye para verdik, şu kadar emek verdik filan. Gördün mü? Gittik, çok zarara uğradık. Lemuramun. Ben nahnu mahrumun. Mahrum bırakıldık. Büsbütün mahrum kaldık. Verilmedi bize derdiniz. Şimdi aralıklarla bu örneği veriyorum kıymetli dinleyenlerim. Önümde işte yarım metreye bir metre bir masa var. Bu masa kadar bir alan olsun elimizde. Yani balkonumuzda işte bu kadar büyük bir şey düşünün. Saksı böyle şey yetiştirilen, balkonda sebze yetiştiren, biber, bazen maydanoz, domates, böyle hobi olsun diye yapanlarımız da oluyor. Elimizde değişik bitkilerin, değişik sebze ya da meyvelerin tohumları var. Toprak aynı.
Döktüğümüz su aynı. Aynı açıdan, aynı güneşte, güneşten istifade ediyorlar. Yani aynı güneşten fotosentez deniyor bu şeye, yapıyorlar. Her şey aynı. Her şey, hepsi aynı. Su aynı, toprak aynı, güneş aynı, hava aynı. Biz elimizde mesela acıdan başlayalım. Çok acı bir Arnavut biberi var. Biber dikmişiz baş tarafa, köşeye. Şimdi onun yanına mesela birbirine zıt bir şey söyleyelim. Bal gibi bir kavun cinsi tohum var. Onun yanına, hemen biberin yanına, biberin yanında böyle

0: adeta birbirine değecek şekilde yanına hemen şey koymuşuz. Bal, kavun, tatlı bir kavun tohumu ekmişiz. Onun hemen yanına, o da biraz farklı olsun, diyelim ki bir domates tohumu dikmişiz. Onun hemen yanına mesela ne gelsin aklımıza? Diyelim ki bir bamya tohumu ekmişiz. Böyle dört tane, biri acı, biri tatlı, biri mayhoş, biri de ekşimsi tatlarda dört tane. Şimdi bakın, aynı toprak, aynı su, aynı güneş, aynı hava, farklı tat, farklı koku, farklı şekil, farklı renkte meyveler ve sebzeler. Aynı hava, aynı su, aynı güneş, aynı toprak, tadı farklı, kokusu farklı, şekli farklı, rengi farklı, ayrı ayrı sebzeler çıkıyor. Şimdi bu nasıl bir sistem olacak? Yani bunu hani inanmayan insan nasıl bir gerekçe bulacak? Nasıl izah edecek insan? Ya kendisine malik olmayan, içerisine bir program yerleştirilmemiş, dışarıdan baktığımız zaman adeta akılsız, bilinçsiz bir küçük tohum tanesi, yani kuru bir tohum. Nasıl bir sistem yerleştirilmiş olabilir ki bir tanesi kavun tohumu kendisine tatlı mineralleri çekiyor o topraktan, sudan. Diğeri kendisine lazım olan acı mineralleri çekiyor topraktan. Diğeri mayhoş olanları çekiyor. Biri kendisine farklı renk veriyor, öbürü kendisine farklı şekil veriyor. Yani hakikaten bakmayı bilen insan için baktığı her şey acizane. Öyle diyoruz ki Allah diye haykırıyor. Allahu Ekber diye haykırıyor. Subhanallah diye haykırıyor. Ama her şey, her şey, hangisini ayrıntısıyla inceleme imkanına sahip olsak. Şimdi astronotlar, astronomiyle meşgul olanlar gökyüzündeki ihtişamı görünce orada ayrı bir ihtişam, herhalde Subhanallah, Allahu Ekber diyor insan. Tıpla meşgul olanlar anatomi, insan anatomisindeki muhteşem dengeyi ve güzellikleri görünce onlar herhalde Subhanallah, Allahu Ekber diyor. Bir tanesi dağdakini, bir tanesi sudakini görse, herkes hangi alanı incelerseniz inceleyin, insan bütün eczasıyla Allahu Ekber demekten, Subhanallah demekten kendisini alamıyor. Onun için Rabbimizden bize hani güzel bir duamız var. Hak ve hakikati olduğu gibi görebilmek kabiliyeti versin her birimize. Gördüklerimizde kudretini fark etme kabiliyeti versin her birimize. Gördüğümüz, okuduğumuz, bildiğimiz her şeyin ona ait olduğunun bilinciyle imanı kuvvetlenen, ahlakı güzelleşen, amelleri salihleşen kullarından olabilmeyi nasip eylesin her birimize. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed İsmail Demirel. Fatır Suresi 29 ila 34. ayet-i kerimeler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkları başkaları için gizli açık harcayanlar asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah, kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz, kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler: bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Haluk Karakoç. Ankebut Suresi 14 ila 22. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine Resul olarak göndermiştik. Nuh, 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de Resul olarak

Hak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin. Sonunda ona döneceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklar da böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah her şeye kadirdir. O dilediğine azap eder, dilediğine esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında bir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Allah'ın dinini bozmak ve alaya almak. Din istismarı.

Sömürmek ve birinin iyi niyetini kötüye kullanmak anlamlarına gelen istismar kelimesi, Arapça semere kökünden türemiştir. Netice, ürün, sonuç, kâr gibi anlamlara gelen bu kök, istismar kelimesine dönüştüğünde, kendi çıkarına göre kullanma, işletme, istifade etme anlamlarını taşır. İnsan üzerinden düşünüldüğünde, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun, bir kimsenin ruhsal ve bedensel sağlığını olumsuz etkileyecek her davranış istismardır. Bununla birlikte din, can, mal, aile ve benzeri insanlık için değer taşıyan her olgu istismara açıktır. Özellikle din, hangi inanç sisteminde olursa olsun hassas bir konudur ve samimi olmayan kimseler tarafından kullanılmaya müsaittir. Din istismarı, dini kendi görüş ve çıkarlarına alet etmektir. İnsanlık tarihi boyunca farklı yöntemlerle dini istismar eden topluluklar var olmuştur.

0: Günahlardan bütünüyle uzaktır. Tevbe Suresi 31. Ayet. Tefsir kaynakları sözü edilen ayeti açıklarken, Hazreti Peygamber'in onlara, ayette sözü geçen ulema ve dinde içtihat sahibi kimselere tapmıyorlardı. Ancak helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını haram sayıyorlardı hadisine yer verir. Hazreti Peygamber'den nakledilen bu rivayet, tevhidi terk ederken tutulan yolun dini bozmaktan geçtiğini, Allah'ın koyduğu kuralları tersine çevirmek suretiyle ilahlık tavrı sergileyenlerin dini menfaat kaynağı gibi görerek kendi çıkarlarına uydurduklarını gözler önüne sermektedir. Bu durumun nedenlerinden birinin insandaki maddi doyumsuzluk olduğu yine Kur'an tarafından bildirilmiştir. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem verici bir azapla müjdele. Ayette Yahudi ve Hristiyan din adamlarının dini istismar ederek haksız kazanç elde ettiklerine ve bu güçle insanları Allah'ın gösterdiği yoldan alıkoyduklarına dikkat çekilmiştir. Onlar verdikleri dini hükümler için rüşvet talep ederler. İlahi kitapta yaptıkları değişiklikleri yazarak tahrif edilmiş nüshaları satarlar. Duaların kabulüne aracılık etmek ve günah çıkarmak karşılığında maddi gelir elde ederlerdi. Dini menfaatlerine uygun biçimde değiştirme, onu bir sömürü kaynağı haline getirme temayülü, Kur'an'ın nüzul ortamında da görülmüş ve ilk örnekleri Mekke'deki putperest toplum tarafından ortaya konmuştur. Mekke'de vahye tanıklık eden ancak yeni gelen bu dinden rahatsız olan müşrikler, kendi görüşlerinden vazgeçmedikleri gibi Hazreti Peygamber'i tebliğden alıkoymaya çalışmışlar, bunda başarılı olamayınca Kur'an'ı dönüştürmesini, değiştirmesini talep etmişlerdir. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca, bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Yunus Suresi 15. Ayet. Onlar bu teklifi sunarken, şayet fakirsen sana mallarımızdan veririz. Eğer Arapların seni kınamalarından korkarsan, bana bunu Allah emretti dersin demeyi de ihmal etmemişlerdi. İbn Abbas bu kimseleri dinle alay edenler olarak vasıflandırmıştır. Allah bu yalancılar karşısında sevgili Peygamberimizi uyarmış, onlara şöyle karşılık vermesini emretmiştir. Onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yunus Suresi 15. Ayet. Din istismarı her dönemde farklı beklentilerle ortaya çıkar. İslam toplumu Medine döneminde devletleşerek bir otorite oluşturunca, bu sefer münafıklar, toplumda yer edinmek ve kendilerini koruma altına almak amacıyla dini kullanmışlardır. Münafıklar, dini kendilerine siper yapan, herhangi bir tehlike sezdiğinde veya bir menfaat anında İslam toplumunun bir ferdi gibi görünen, gerçekte iman etmemiş kimselerdir. Bakara Suresi 14. ayette, inkârlarını saklayan bu gruptan şöyle söz edilir. Onlar iman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla, kendi görüşlerinden olanlarla baş başa kaldıklarında ise biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Buraya kadar anlatılanlar gerek Allah'a ortak koşanların, gerekse gerçekte inanmadığı halde inanıyormuş gibi davrananların ve dini keyiflerine uydurmaya çalışanların dinle alay eden kötü niyetli ve din düşmanı kimseler olduklarını ortaya koymaktadır. Din istismarının temelinde yatan nedenlerden biri de samimiyetsizlik, ihtiyaca ve ortama uygun dindarlıktır. Oysa dinde esas olan ihlas ve dini Allah'a mahsus kılmaktır. Sadece dara düştüğünde Rabbini hatırlayanların bu durumu da istismar sayılmaz mı? Onlar da tıpkı denizin ortasında fırtınaya yakalanan şu kimseler gibi değil midir? Gemide bulunduğunuzda güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar, üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız diye din ve ibadeti yalnız O'na özgü kılarak Allah'a dua ederler. Yunus Suresi 22. Ayet. Ayette din ve ibadeti yalnız O'na özgü kılmak şeklinde tercüme edilen muhlisan lehuddin ifadesi, duayı Allah'a mahsus kılmak, yalnız Allah'tan istemek demektir. Ancak Hasan-ı Basri Hazretlerinin de temas ettiği gibi, bu ihlas onları Allah'tan başkasının kurtaramayacağını bildikleri içindir. Mecburi bir imandır. Nitekim fırtınadan kurtulup karaya çıkar çıkmaz yaptıkları fesat ve isyan çıkarmaktır. Dinden kendine pay çıkarmak, varlığını dinle desteklemek, dini nasları ihtiyaca göre yorumlamak ve Allah'ın emirlerini kendi menfaati doğrultusunda anlama çabası, iyi niyetli kimselerin de dini sömürme eğilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan bir takım gruplar, kendilerine Kur'an'dan deliller bulduklarını iddia ederek hareketlerini meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Mesela Şia, mezhebini tanımlarken, Allah'ın iradesi ve Peygamber'in vasiyetiyle Hazreti Ali'nin Müslümanların imamı olduğuna inanmaktan ibaret bulunduğu gibi söylemlere yer verir. Görüşlerini temellendirirken yaptıkları aşırı yorumlar, tefsir rivayetlerinde de karşımıza çıkar. Bu grubun tefsirlerinde, kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi ayeti açıklanırken, Hazreti İbrahim'in arşın yanında önce Hazreti Peygamber'in, onun yanında Hazreti Ali'nin nurunu gördüğü ve ''Ya Rabbi, beni müminlerin emirinin yolundan gidenlerden eyle'' diye dua ettiği şeklindeki rivayetlere rastlamak mümkündür. Bu rivayet, konuyu bağlamından kopararak başka bir mecraya çekmek, kendi çıkarına uygun anlam vermek suretiyle ayeti, dolayısıyla dini istismar etmektir. Din istismarı günümüzde de İslam adına konuştuğunu iddia ederek kendini ön plana çıkarma, dini siyasete alet etme, dinde olmayan yeni kutsallar üretme ve benzeri yöntemlerle devam etmektedir. Mezhebini, bağlı bulunduğu topluluğu, siyasi görüşünü en doğru addedenler, kendileri gibi olmayanlara hoşgörü göstermemekte ve bunu din adına yaptıklarını söyleyerek savunmaya geçmektedirler. İslam toplumlarında her ne niyetli olursa olsun din üzerinden çıkar elde etme amacıyla yapılanlar, Kur'an ve sünnetin yanlış anlaşılmasına, dindar insanların akıllarının karışmasına, genç nesilleri dine mesafeli davranmaya iten kötü sonuçlar doğurmakta ve sahibini Allah katında verilmesi zor bir hesaba sürüklemektedir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Recep Yasan. Maide Suresi 116 ila 120. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer ilah kabul edin dedin? Buyurduğu zaman o şu cevabı verir: Haşa!

Seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim, şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra, onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok, sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Allah şöyle buyurur: bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur, onlar da onun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 27. cüzdeyiz. 27. cüzde Zariyat suresinin son kısmıyla Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vaka ve Hadid surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan ilki insanlar ve peygamberler konusudur. Zariyat suresinin son kısmında önceki ümmetlerden bazı haberler verilir. Hazreti İbrahim'in tebliğ yolculuğu, Lut kavmi ve helak edilişi anlatılır. Sonra Tur suresi, kutsal şeylere ve mekanlara yemin ile başlar. Müşriklerin vahiy karşısındaki tavırları ve diyalogları anlatılır. Başarıya giden yollar açıklanır. Necm suresinde de yemin ile söze başlanır. Risaletin ilanı ve Miraç konuları açıklanır. Sonra müşriklerin putları ve acizliği, Allah'ın yüce kudreti ve vasıfları dile getirilir. Kamer suresinde kıyamet hatırlatılır, mucizeler karşısında müşrikler ve tavırları anlatılır. Burada Kur'an'ın tarih bilinci oluşturmadaki misyonu ve önceki ümmetlerin vahiy karşısındaki tavırları açıklanır. ...27. cüzün ikinci konusuysa Allah'ın nimetleridir. Rahman suresinde Allah'ın kudreti ve nimetleri hatırlatılır. Sonra belirli periyotlarla insan ve cinlere bu nimetlerin hangisini inkar edebilecekleri sorulur, sorgulanır. Vaka suresinde kıyamet sonrası ahiret olayları ve oradaki üç grup anlatılır. 27. cüzün son başlığı kaderdir. Allah'ın gücü ve hakimiyeti, her şey O'nun kontrolündedir. Hadid suresinde Allah'ın gücü anlatılmaya devam eder. Sonra fedakarlık ve şahsiyet oluşumundan bahsedilir. İnfak, karz-ı hasen ve zikir konuları anlatılır. Daha sonra kader konusu mükemmel bir şekilde iki ayette açıklanır. Son ayetteki takva tavsiyesiyle de sure tamamlanır.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. ...27. cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Zariyat Suresi 1-60. ayetler, Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vakıa ve Hadid sureleri yer almaktadır. Necm Suresi 62. ayette tilavet secdesi vardır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dinlediğiniz bu ayette tilavet secdesi vardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, "Peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir?" dedi. "Biz," dediler, "günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere." Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve "O ya bir sihirbaz veya bir mecnundur," demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara "Bir süreye kadar faydalanın bakalım," denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluktu. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: "Şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım." İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, "O bir sihirbaz veya bir mecnun," demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnız Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı, vay o inkârcıların haline. Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beytül Mamur'a, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize and olsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline peygamberin bildirdiklerini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek: "Yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz, sizin için fark etmez.
Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı imanla kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şeyi eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennetlikler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kahinsin ne de bir mecnun. Demek onlar, o bir şairdir, zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar, öyle mi? De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır, inanmak istemiyorlar. Eğer doğru sözlüyseler, onun benzeri bir sure getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır. Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kız çocuklar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Yahut gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar bunlardan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkârcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları günle yüz yüze gelinceye kadar, onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Necm Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
battığı sırada yıldızı andolsun ki, bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir. Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O size okuduğu, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir. Onu çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri, Cebrail öğretti. O, ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyini iletti. Gözünün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Andolsun ki onu, meleği iniş esnasında en son sidre ağacının yanında bir daha gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Gördünüz değil mi? Aciz durumdaki Lat'ı, Uzza'yı ve üçüncüsü olan diğerini, Menat'ı. Erkek çocuklar size de, kız çocuklar ona, öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar, putperestler, sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rabbinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ahiret de Allah'ındır, dünya da. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevirir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Gördün mü o yüz çevireni? Azıcık verip sonra keseni? Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O'dur. Öteki yaratmada, öldükten sonra diriltme de O'na aittir. Çok veren de O'dur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Eski Ad kavmini helak eden de O'dur. Semud'u da öyle.
hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın idiler. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de o helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Hadi artık, Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik, bilinmedik bir şeye çağırdığı günde, gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar, bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Delinin biri dediler ve görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm, yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış oluruz, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı küstah kimmiş görecekler. Allah Salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz dişi deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı.
biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut, kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da ağaçlarda secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler

O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister, ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz hadi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır. Perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennetlikler, içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden

Sizden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Vakıa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman, artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere, diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak. Orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki hem öncekiler hem sonrakiler. Bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacaktır. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Akıttığınız beniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaradan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz? Yoksa biz miyiz bitiren?

Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız. Fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, ona şöyle denir: selam sana ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardansa, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Hadid Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber, Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının kendileriyle beraber önlerinde ve sağ yanlarında yürümekte olduğunu görürsün. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denir. İşte en büyük murada ermek budur. O gün

Münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler: Bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım. Şöyle denecek: Geriye dönün de başka bir nur arayın. Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafındaysa azap vardır. Münafıklar onlara, sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyleydi derler. Ama siz başınızı belaya kendiniz soktunuz. Fırsat kolladınız. Hep şüphe içinde oldunuz. Ve Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar, geleceğe yönelik kuruntularınız sizi oyaladı. Bundan ötürü o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırıp durdu. Bugün artık ne sizden ne de açıkça inkar edenlerden bir fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir gidiş. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlardır. Bilin ki Allah ölmüş toprağa yeniden hayat verir. Şüphesiz biz düşünesiniz diye delilleri bir bir açıklamışızdır. Muhtaçlara yardım eden erkeklere, muhtaçlara yardım eden kadınlara ve Allah'a onun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır. Allah'a ve peygamberlerine böyle iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Mükafatları ve nurları ahirette onları beklemektedir. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktirler. Bilin ki dünya hayatı bir oyun ve eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir. Sonra kurumaya yüz tutar. Bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çerçöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür.
Andolsun Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik. Onların soyundan gelenlere de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan doğru yolu bulanlar olduğu gibi birçoğu da yoldan çıkmış kimselerdir. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı. Ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Ama çokları yoldan çıkmışlardır. Ey iman edenler! Allah'a saygısızlıktan sakının ve Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin, aydınlığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Böylece ehli kitaptan olanlar, Allah'ın lütfu üzerinde hiçbir güçlerinin bulunmadığını ve bütün lütfun Allah'ın elinde olup onu dilediğine verdiğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi. Zariyat Suresi 31 ila 60. ayetler, Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vakıa ve Hadid surelerinin yer aldığı 27. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yoruldu. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur. En yakınından bile olsa, haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, şu an bizleri dinleyen kıymetli dostlar, Diyanet Kur'an Radyosu'na kulak veren, Kur'an hocası ile bir arada olan siz değerli dinleyicilerimiz, hepinizi en kalbi duygularımla Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun kıymetli dostlar. Efendim yine çok güzel bir ortamda birlikteyiz, beraberiz. Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyacağız, mealini açıklayacağım. Ardından okunmasıyla alakalı bazı özellikleri dile getirmek suretiyle okuyucu dostlarımıza, kardeşlerimize, hocalarımıza, öğrencilerimize bazı hususlarda açıklamalarda bulunmaya gayret edeceğim inşallah. Efendim bugün okuyacağım ayetler Bakara suresinin 106 ila 112. ayetleri, musaflarda yer alan sayfa olarak da 16. sayfadır bu okuyacağım ayetlerin sayfası. Evet, hemen vakit kaybetmeden okumaya başlıyoruz. Okuyorum. Arzu edenler benimle birlikte, hatta sesini yükselterek de okuyabilirler. Buyurun.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Allah kabul eylesin kıymetli dostlar, değerli dinleyenler. En güzel vaktimiz Kur'an'la geçen vaktimiz demiştik ve hakikaten de okurken Yüce Rabbimizle adeta konuşur hal kazanıyoruz. Mealini incelerken, dinlerken de Allahu Teala'nın bizlere neleri açıkladığını anlamaya, öğrenmeye gayret ediyoruz. Onun için en güzel değerlendirilen vakit ifademiz yerli yerince olduğunu düşünüyorum. Efendim, okuduğumuz bu ayeti kerimeler, yani bir kez daha hatırlatmak istiyorum sonradan radyolarını açanlar için, Kur'an-ı Kerim'in 16. sayfası Bakara suresinin 106 ile 112. ayetlerini okuduk. Bu ayetlerde Allahu Teala ne buyuruyor? Evet, kulak veriyoruz o ayetlerin mealine. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir.

Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse şüphesiz dosdoğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki haset duygusundan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlar hariç, hiç kimse cennete giremeyecekler dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki, eğer sözünüzde doğru iseniz, kesin kanıtınızı getirin. Bilakis, kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de. Azim olan Allah doğru söyledi. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, okuduğumuz sayfanın mealini paylaştım sizlerle. Şimdi sayfayı nerelere dikkat edeceğimize işaret edecek şekilde bir kez daha okuyarak çalışmamızı sürdürüyoruz. Evet, tekrar okuyorum.

0: بها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.
1: Evet, burada kadir kelimesinde dururken tatbikatta da gösterdiğimiz gibi ra harfini ince okumalıyız. Ra harfini ince okuyacağız. Her ne kadar ra harfinin ötre tenvini varsa da, yani iki ötresi varsa da, duruş halini sakin olarak okuduğumuzdan, sakin olan ra'dan önceki ra'ya yakın olan hareke esre olduğu için esre sebebiyle ra'yı ince okuyoruz. Dolayısıyla
0: kadir
1: diye okumamız lazım. Efendim, bu kuralı tam kavrayamamış ya da başka kelimelerle karıştırmış olup da hususiyle müezzinlik yapanlar da bu hatayı çokça ve sıkça yapanlara rastlanılmaktadır. Yani ra'yı kalın okumak suretiyle, ki hatadır, yani
0: kadir
1: diye okumak suretiyle tilaveti gerçekleştirenlere bunun için hatırlatıyoruz ki burası ince okunmalıdır. Devam ediyorum.
0: Elem te'lem ennallâhe lehu mülkus semâvâti vel erz.
1: Burada da duracağız.
0: Vel erz.
1: Daha önce benzer bir duruş ifade etmiştik. Burada da
0: er
1: derken
0: er,
1: hatırlayınız bizim genel bir okuma kolaylığını sağladığımız kural vardı. Neydi? Sırası geleni oku. İşte burada sırası gelen
0: vel er, er.
1: Önce hemzeyi ra'ya bağlıyoruz.
0: Er
1: dedik. Sonra zad harfini hemen devamında. Hiç arada boşluk olmadan, arayı açmadan zad harfini de okuyoruz. Ve bu
0: er
1: kelimesindeki zad harfidir. Za harfi değildir. Bunu da ısrarla bir kez daha hatırlatıyorum. O zaman okuyuşumuz
0: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Dabl. Evet, bu dabl kelimesindeki duruşa da bir göz atalım. Min kabl. Önce ba harfinin kalkalesi, sonra da lam hemen devamında okunmalıdır. Musa min kabl. Kabl. Evet, bu belki hemen ilk okumada tatbik etmenin zorluğu ile karşımıza çıkabilir. Yani tatbik etmekte zorlanabiliriz. Ancak çokça tekrar etmek suretiyle diliniz buna yatkınlık kazanacaktır. Bir kez daha okuyorum. Keme su'ile Musa min kabl. Ve men yetebeddelil küfra bil imani fekad zalle sevâ. Burada da yine dikkat edeceğimiz bir yer var. Fekad zalle. Bakınız. Cezimli bir dal harfi. Sonrasında vad harfi. Birbirinden oldukça farklı olan iki harf. Bunları idgam şeklinde okumak yanlıştır. Yani biz acele ederek fekazzalle şeklinde okuyamayız. Burada yapacağımız idgam yok çünkü bunların arasında. Burada yapmamız gereken şudur. Fekad dal harfini kalkaleyle okuyoruz. Sonra da vad harfine geçiyoruz kendi sesiyle. Fekazzalle. Fekad zalle seva es-sebil. Devam ediyorum. Ve denken

0: Kuffara.
1: Evet. Kuffara. Her ikisinde de med ölçüsü, meddi tabii olması itibariyle bir elif miktarıdır. Kuffara. Haseden min indi enfusihim min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. El hakk kelimesindeki duruşumuz ise, dikkat buyurun bir kez daha tekrar edeyim. Lehumul hakk. Hak, ses bir kesiliyor nefesle birlikte. Sonra kaf, kalkale sesi, tabi kaf harfinin sesi patlatılarak kalkale ile okunuyor. Ama cezimli. Lehumul hakk. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi.

Emir, yine basir kelimesi, ra'yı cezimle okuduğumuzdan kendisinden önce ama kendisine en yakın olan harekede esre olduğu için ra'yı ince okuyoruz. Devam ediyorum.

0: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن.
1: Evet, burada
0: وجهه
1: derken cim harfi cezimli, dolayısıyla kalkale sesiyle okunmalı.
0: وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ.
1: Burada gördüğümüz gibi Rabbihi kelimesinin bitiminde hemen üstte sad secavendi var. Yani sad harfi var, durak işareti. Eğer nefes yetmez ise devam edebilmek için, yani okumaya devam etmek için nefes yetmezse burada dururuz, ruhsattır çünkü. Sad harfi ile durmaya ruhsat olduğuna işaret edilmektedir. Ruhsat vardır. Bizim yaptığımız gibi durulur. Ama eğer nefesin yeteceği kanaati oluşursa, devam edebilirsek, durmayıp devam etmek daha uygundur. Onu da şöyle okuruz o zaman.

0: Demek ki burada Sad Secavend'in olduğu yerde muhayyerlik var. Nefes daraldığı zaman durulabilir. Daralmazsa geçmek daha uygundur kıymetli dostlar. Efendim bugünlük bize ayrılan süreyi tamamlamış olduk. Dersimizi de böylece sayfayı da özetlemiş olduk. Bir sonraki Kur'an Hocası programımızda yeniden buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Kur'an Hocası hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Musa Coşkun. Vakıa Suresi.

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizlerde üç gruba ayrıldığınız zaman biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak. Orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımızla mı? De ki hem öncekiler hem sonrakiler, bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz, ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık, artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi! Ama yol

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
1: Bedri Murat. Nazihat Suresi 27 ila 46. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Çollak. Fussilet Suresi 33 ila 36. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse, hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: Cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Câsiye Suresi 33 ila 37. ayetler, Ahkaf, Muhammed, Fetih, Hucurat, Kaf sureleri ve Zariyat Suresi 1 ila 30. ayetlerin meali yer almaktadır.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İlahi vaat gerçekleşince yaptıklarının ne kadar kötü şeyler olduğunu açıkça gördüler. Alaya aldıkları gerçek onları kuşatıverdi. Kendilerine şöyle denildi: siz bugün de yüz yüze geleceğinizi nasıl unuttunuzsa, bugün de biz sizi unutuyoruz. Meskeniniz ateştir. Size yardım edecek kimseler de yoktur. Bu azap, ayetlerimizi alay konusu yapmış olmanız ve dünya hayatının sizi aldatmış olması yüzündendir. O gün artık oradan çıkarılmazlar, mazeretleri de kabul edilmez. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a, yalnız O'na hamdolsun. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O sonsuz güç, sınırsız hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. Ama inkar edenler kendilerine karşı yapılan uyarıdan yüz çevirmektedirler. Onlara şöyle de: Allah'ı bırakıp da kendilerinden medet umduğunuz ilahları bir düşündünüz mü? Yerden hangi parçayı yarattılar bana gösterin. Yoksa göklerde onların ortaklığı mı var? Eğer iddianız gerçekse bana bundan önce inmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da yakarmasından habersiz olduğundan, kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek olan şeylere ibadet ve dua eden kimseden daha şaşkın kim vardır? Kıyamet sonrası insanlar toplanınca taptıkları şeyler kendilerine düşman olacak ve onlara yaptıkları ibadetlerini de inkar edeceklerdir. Gerçek kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman bu açık bir sihirdir dediler. Yoksa onu Allah adına uyduruyor mu diyorlar. Şöyle de: onu uydurmuş olsaydım Allah'a karşı beni korumaya asla gücünüz yetmezdi. İçine gömüldüğünüz iftira batağını O daha iyi bilmektedir. Sizinle benim aramda şahit olarak O yeter. Çokça bağışlayan, rahmetini esirgemeyen O'dur. Yine de ki, ben peygamberler arasında benzeri gelip geçmemiş biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilemem. Ancak bana vahyedilene uyarım. Ben yalnızca açık bir uyarıcıyım. Ve de ki, ne dersiniz? Ya o Allah'tan inmiş de siz onu inkar etmişseniz? Üstelik İsrailoğullarından bir tanık onun bir benzerine şahit olup iman ettiği halde siz büyüklük tasladınız. Şu kesindir ki Allah hak tanımayan topluluğu doğru yola iletmez. İnkar edenler inananlara şöyle dediler: eğer bu iyi bir şey olsaydı bizi bırakıp da onlara gelmezdi. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir yalandır demeye devam edeceklerdir. Oysa bundan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı gelmişti. Buysa önceki kitapları onaylayan, haksızları uyarmak için ve iyi yolda olanlara müjde olarak Arap diliyle gelmiş bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da devamlı bu söze uygun yaşayanlara ne bir korku vardır ne de onlar üzüntü çekeceklerdir. İşte bunlar yaptıklarının karşılığı olarak içinde devamlı kalmak üzere cennetliklerdir. İnsana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluğuna ulaşıp 40 yaşına girince şöyle yakarır: Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. İşte cennetlikler arasında olan bu kimselerin yaptıkları güzel işleri kabul ederiz. Kötülüklerini de görmezden geliriz. Bu kendilerine yapıla gelen gerçek vaattir. Anne babasına, yeter be, benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni yeniden diriltip çıkmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye anne babası Allah'tan yardım dileyerek, yazıklar olsun sana, inadı bırak da imana gel, kuşkusuz Allah'ın vaadi gerçektir demekteler. Oysa bu eskilerin masallarından başka bir şey değil cevabını vermektedir. İşte kendilerinden önce gelip geçen insan ve cin topluluklarıyla birlikte bunlar hakkında Allah'ın azap sözü gerçekleşmiştir. Onlar gerçekten kaybedenlerden olmuşlardır. Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah herkesin yaptığının karşılığını haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam vermek için böyle yapmıştır. İnkar edenler ateşin başına getirilince, size ait iyi ve güzel şeyleri dünya hayatınızda tükettiniz ve onlardan yararlandınız. Şimdi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamanıza ve yoldan çıkmanıza karşılık olarak aşağılayıcı cezayı çekeceksiniz denilecektir. Adın kardeşini Hud hatırlat. Hani o kum tepelerinin arasında kavmini kendinden önce ve sonra da bu kabilden uyarılar olmuştur. Şöyle uyarmıştı: Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size gelecek büyük bir günün azabından gerçekten korkuyorum. Sen bizi ilahlarımızdan uzaklaştırmak için mi geldin? Doğru söylüyorsan tehdidini hemen gerçekleştir dediler. O da, bu bilgi ancak Allah katındadır. Size bildirmek üzere gönderildiğim mesajı ulaştırıyorum. Ama sizi cehalette direnen bir topluluk olarak görüyorum cevabını verdi. Felaketi vadilerine yönelmiş, ufku kaplayan bir bulut olarak görünce, işte bize yağmur getirecek bir bulut dediler. Hayır, o hemen gelmesini istediğiniz ceza, içinde acılı azap bulunan, Rabbinin emriyle her şeyi silip süpüren bir rüzgar. Sonunda sadece evlerinin kalıntılarının görüldüğü bir hale geldiler. Günaha batıp kalmış bir topluluğu işte böyle cezalandırırız. Onlara size vermediğimiz imkanlar verdik. Kendilerini kulak, göz ve kalplerle donattık. Onlara kulakları da, gözleri de, kalpleri de hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şeyler kendilerini kuşatıverdi. Çevrenizdeki nice şehirleri helak ettik. Belki dönerler diye uyarıcı işaretler de vermiştik. Allah'tan başka ona yaklaştırsın diye edindikleri ilahlar kendilerine yardım etselerdi ya, aksine onları bırakıp kayboldular. Bunlar kendi düzmecelerinden ve sürdüre geldikleri asılsız iddialardan ibarettir. Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu Kur'an'ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde susup dinleyin dediler. Okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. Ey halkımız dediler. Biz Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. Ey halkımız, Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun. Allah yolunun davetçisine kulak vermeyenler, yeryüzünde onu aciz bırakamayacak. Ona karşı bir yar ve yardımcı da bulamayacaklardır. Bunlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Onlar düşünmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratma konusunda acze düşmeyen Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Şüphe yok ki o her şeye kadirdir. İnkar edenler ateşe getirilince, bu gerçek değil miymiş denilecek. Rabbimiz hakkı için öyle diyecekler. Allah da inkar etmiş olmanız sebebiyle azabı çekin buyuracaktır. Azim ve kararlılık sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için de acele etme. Başlarına geleceği vaktiyle söylenen şeyleri gördüklerinde sanki gündüzün kısa bir süresini yaşamış gibi olacaklar. Tebliğ konusu işte budur. Hiç günaha sapanlardan başkası helak edilir mi?
4: Muhammed Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar yolunu seçip Allah yoluna da engel koyanların yapıp ettiklerini o boşa çıkarmıştır. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanların Rablerinden gelmiş bir gerçek olarak Muhammed'e indirilene inananlarınsa günahlarını affetmiş ve durumlarını düzeltmiştir. Bunun da sebebi şudur ki inkar edenler boş şeylerin peşine düşmüşlerdir. İman edenlerse Rablerinden gelen gerçeğe uymuşlardır. Allah insanlara kendilerinden örnekleri işte böyle vermektedir. Kafirlerle savaşa girdiğinizde hemen öldürücü darbeyi vurun. Nihayet onları çökertince esirleri sağlam bağlayın. Sonra ya karşılıksız bırakırsınız yahut bedel alarak. Ki böylece savaş ağır yüklerini indirsin, sona ersin. İşte böyle. Allah dileseydi onları bizzat cezalandırırdı. Fakat sizleri birbirinizle denemek istiyor. Allah yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Dünyada onlara doğru yolu gösterecek, durumlarını düzeltecektir. Ahirette ise kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır. Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince, onların sonu felakettir. Amellerini de Allah boşa çıkarmıştır. Bu onların Allah'ın indirdiğinden nefret etmeleri sebebiyledir. Allah da onların yaptıklarını sonuçsuz kılmıştır. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Allah onların köklerini kazıdı. Bu kafirleri de benzer sonuçlar beklemektedir. Bu iman edenlerin yar ve yardımcılarının Allah olmasının, kafirlerin ise böyle bir yardımcılarının bulunmamasının sonucudur. Şüphe yok ki Allah, iman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları, altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. İnkar edenlerse nimetlerden yararlanır, tıpkı hayvanlar gibi yiyip içerler, ebedi kalacakları yerse cehennemdir. Seni yurdundan çıkaran beldenden daha güçlü nice beldeler var ki, biz onların halklarını helak ettik. Onlara yardım edecek kimse de yoktu. Rabbinden gelmiş kesin bir kanıta dayanan kimse, kötü işi kendine güzel gösterilen ve arzularının peşinde giden kimse gibi olur mu hiç? Rabbine itaatsizlikten sakınanlara vaat edilen cennetin temsili şudur. İçinde doğal nitelikleri bozulmamış su ırmakları, tadı bozulmamış süt ırmakları, içenlere lezzet veren şarap ırmakları, süzülmüş bal ırmakları bulunan bir bahçedir. Onlar için ayrıca orada her meyveden mevcuttur. Üstelik Rablerinden bir de bağışlama lütfu. Şimdi bunlar ateşte devamlı kalan, bağırsaklarını parçalayan kaynar su içirilen kimseler gibi olur mu hiç? İçlerinden sana kulak verenler de var. Nihayet senin huzurundan ayrılınca bilgi sahiplerine biraz önce ne söyledi diye sorarlar. İşte Allah bunların kalplerini mühürlemiştir. Arzularının peşine takılıp gitmektedirler. Doğru yolu bulanlara gelince Allah onların bu yolda devam etmelerini sağlar ve kendilerine takva şuurunu bahşeder. Onlar yola gelmek için kıyamet vaktinin ansızın gelivermesini mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri geldi. O gelip çatınca akıllarını başlarına devşirmeleri neye yarar? Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kendi günahın için, erkek kadın müminler için Allah'tan af dile. Ne yapacağınızı ve yerinizin neresi olacağını Allah bilir. İman edenler, keşke bir sure indirilse derler. Açık ve kesin hükümlü bir sure indirildiğinde ve içinde savaştan söz edildiğinde, kalplerinde çürüklük bulunanların sana ölüm korkusundan baygınlık geçirmiş kimseler gibi baktığını görürsün. Zaten o da başlarına geldi gelecek. Güzel olan itaattir. Dinen ve örfen makbul sözdür. Durum savaş emri kesinlik kazanınca Allah'a karşı sadakat gösterselerdi onlar için hayırlı olacaktı. Yönetimi üstlenseniz hemen yeryüzünde kötülük çıkaracak ve yakınlık bağlarını parça parça edecek değil misiniz? İşte bunları Allah lanetlemiş, kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir. Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Doğru yol kendileri için apaçık hale geldikten sonra sırt çevirip dönenlere şeytan bunu güzel göstermiş ve kendilerine yanlış yolda ilerleme cesareti vermiştir. Bu da onların Allah'ın gönderdiği vahiyden hoşlanmayanlara bazı hususlarda sizin dediklerinizi yapacağız demeleri yüzünden olmuştur. Allah onların gizlediklerini bilir. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak onların canlarını alırken durumları nasıl olacak bakalım. Bunun da sebebi Allah'ı öfkelendiren şeylerin peşine düşmeleri ve onun hoşnut olacağı şeylerden nefret etmeleridir. Bu yüzden Allah da onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde çürüklük bulunanlar, içlerindeki kini Allah'ın asla açığa çıkarmayacağını mı hesapladılar? İstersek şüphesiz onları sana gösteririz de, yüzlerindeki işaretlerden kendilerini tanırsın. Kuşkusuz konuşma tarzlarından sen onları bileceksin. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Sizi deneyeceğiz ki, İçinizden cihad edenleri, zorluklara göğüs gerenleri ortaya çıkaralım ve size ait haberleri de, söz ve iddiaları deneyerek açıklığa kavuşturalım. Yolun doğrusu kendilerince apaçık anlaşıldığı halde, inkarda ısrar edenler, Allah yoluna engel koyanlar ve Resul'e muhalefet bayrağı açanlar asla Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Bu tutum yaptıklarını da sonuçsuz kılacaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve yaptıklarınızı boşa çıkarmayın. İnkar eden, Allah yoluna engel koyan, sonra da inkar halinde ölenler yok mu? İşte onları Allah asla bağışlamayacaktır. Siz üstün durumdayken gevşeklik gösterip barış çağrısı yapmayın. Allah sizinledir, amellerinizin karşılığını asla eksiltmeyecektir. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, o da hak ettiğiniz karşılığı verecek, sizden servetinizi de istemeyecektir. Servetinizi sizden istese ve sıkıştırsaydı, cimrilik ederdiniz de, böylece Allah gizli zaaflarınızı dışarı çıkarmış olurdu. Ey müminler, işte siz, Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bir kısmı cimrilik ediyor. Halbuki cimrilik eden ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur. Zira Allah zengindir, sizse yoksulsunuz. Eğer hak çağrısına sırtınızı dönerseniz, Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir, sonra onlar sizin gibi olmazlar.
5: Fetih Suresi.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar sana gönüllerinde olmayan dillerinin ucuyla söyleyerek bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını iste diyecekler. Onlara şöyle de: size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanna kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, "Bırakın bizi, size katılalım," diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu. Bunun üzerine de, hayır, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek, daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur, topala zorlama yoktur, hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Allah, elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkara sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş, kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkara sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkara sapmış olanlar o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak her rükuda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir, kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar, müminler yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Hucurat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar var ya, işte onlar Allah'ın kalplerini takva hususunda sınadığı kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınları da başka kadınlarla alay etmesinler. Çünkü alay edinenler edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi aşağılamayın. Birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinirsiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. De ki, Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, boyun eğmenizi bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer samimiyseniz, bilmelisiniz ki sizi imana yöneltmekle asıl Allah size lütufta bulunmaktadır. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Kaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şanı yüce Kur'an'a yemin olsun. Kafirler içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, bu tuhaf bir şey. Öldükten ve toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu olmayacak bir dönüş, dediler. Yerin onlardan neyi eksilttiğini, çürüttüğünü bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. Ayrıca bunlar gerçeği kendilerine geldiğinde hemen yalanladılar. tam bir tutarsızlık içindeler. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Yeryüzünü de düzledik. Üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik. Orada her türden güzel bitkiler yetiştirdik. Bize yönelen her kulağı aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye. Gökten bereketli yağmurlar indirdik. Onunla nice bahçeler ve hasat edilen tahıllar yetiştirdik. Bir de salkım salkım meyvesiyle göğe uzanan hurma ağaçları. Hepsi kullara rızık olsun diye. O yağmurla ölü toprağa can verdik. İşte insanların mezardan çıkışları da böyle olacak. Bunlardan önce Nuh kavmi, Res ve Semud halkı, Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eykeliler ve Tübba kavmi de yalanlamışlar. Hepsi peygamberleri yalancılıkla suçlamıştı. Sonunda onları uyardığım şey başlarına geldi. Düşünseler ya, ilk yaratışta acze düştük mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler. İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz. Sağında solunda oturmuş iki alıcı yaptıklarını alıp kaydederken, biz ona şah damarından daha yakınız. O hiçbir söz söylemez ki yanında çok dikkatli bir gözetleyici olmasın. Bu durumdayken ölüm sarhoşluğu kaçınılamaz bir gerçek olarak çöküverir. Ona şöyle denir: İşte bu senin kendisinden kaçıp durduğun şeydir.

Her şahıs yanında bir sürü, ona şöyle seslenilir: sen bu konuda tam bir gaflet içindeydin. Artık gözünden perdeni kaldırdık. Şimdi gözün keskindir. Arkadaşı melek, işte hep beraber olduğum şahıs burada der. Ve şu emir gelir: atın cehenneme her inatçı kafiri. İyiliği engelleyen, hak tanımayan, insanları şüpheye düşüren, Allah'ın yanına başka bir ilah daha koyan kimseyi, atın onu dayanılmaz azaba. Yandaşı şeytan: Rabbim, onu ben azdırmadım. O kendisi apaçık bir sapkınlık içindeydi, der. Allah şöyle buyurur: huzurumda tartışmayın. Sizi daha önce uyarmıştım. Ben de söz değişmez ve ben asla kullara zulmetmem. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. Cevap verecek: daha yok mu? Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için de cennet iyice yakınlarına getirilecek. Ve kendilerine şöyle denecektir: İşte sizlere daima Allah'a yönelen, onu aklından çıkarmayan, görmediği halde Rahman'dan çekinip korkan ve samimi bir kalple gelen kimseye vaat edilen cennet. Oraya esenlikle girin. Bu sonsuza kadar sürecek gündür. Orada istedikleri her şey onlarındır. Üstelik katımızda fazlası da vardır. Kendilerinden önce onlardan daha güçlü olup yeryüzünde şehirler kurarak aralarında gidip gelen nice toplulukları yok ettik. Kurtuluş var mı? Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır. Gökleri ve yeri 6 günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik. Resulüm, sen onların söylediklerini sabırla karşıla. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini övgü ve tesbihle an. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu yücelterek an. Seslenenin yakın bir yerden seslendiği gün için dinlemede ol. O dirilten sesi gerçekten işittikleri gün, işte o ebedi hayata çıkış günüdür. Ancak biz hayat verir ve öldürürüz. Dönüş de elbet bizedir. Yerküre kendilerinden ayrılıp paramparça olduğu gün, göz açıp kapayıncaya kadar o seslenene yöneleceklerdir. Bu bizim için çok kolay bir toplamadır. Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin. Uyarımızı ciddiye alanlara Kur'an'ı durmadan oku. Zariyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki size vaat edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir. Alanları ayrılmış yıldız kümeleriyle dolu göğe andolsun ki siz çelişkili sözler söylemektesiniz. Çarpık düşünceli olanlar doğru yoldan başkasına yönelirler. Kahrolası yalancılar, o gaflet içinde yüzen kendini bilmezler. Hani son yargılama günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşle sınanacaklar. Tadın bakalım cezanızı. Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde Rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı. Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Hatta kendinizde de. Hiç görmüyor musunuz? Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler. O da selam demiş. İçinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve

0: kızartılmış besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve "Buyurmaz mısınız?" dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. "Korkma" dediler. Ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. "Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadına," dedi. "Rabbin böyle buyurdu," dediler. Kuşkusuz hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur.
1: Câsiye suresi 33-37. ayetler, Ahkaf, Muhammed, Fetih, Hucurat, Kaf sureleri ve Zariyat suresi 1-30. ayetlerin yer aldığı 26. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. İbrahim Suresi 35-41. ayetler.
5: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgiyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin, Kâbe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar, insanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine

0: idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Kamer Suresi 23 ila 40. ayetler.

كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış olur, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının, küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı, küstah kimmiş görecekler. Allah Salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz dişi deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut, kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silmek kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Nisa suresi 35. ayetin tefsiri. Ailede huzur ve düzeni bozan kişi, taraflardan sadece birisi olduğunda nüşuzdan söz edilir. Aile düzeni iki tarafın karşılıklı anlaşmazlıklarından, hukuk ihlalinden ve geçimsizlik çıkarmalarından ileri geliyorsa ve bu durum uzayıp gittiği için ayrılmaları, ailenin dağılması ihtimali ortaya çıkarsa, şikak hali gerçekleşmiş olur. Bu durumda Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yol, teklif ettiği çözüm usulü anlaşmazlığın hakemlere götürülmesidir. Ayetin açık ifadesine göre hakem tayin edecek olan merci, karı ve koca veya bunların aileleri değil, devletin ilgili kurumudur. Şikak durumunda resmi kurum hakem tayin etmekle yükümlüdür. Ancak bu yükümlülük karı kocanın da hakem tayinine engel teşkil etmez. Kurumun, mesela mahkemenin tayin edeceği iki hakemden birinin kocanın, diğerinin de karının ailesinden olması ayette zikredilmiştir. Bu kaydın bağlayıcı olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Şafii gibi böylesi daha iyi olur, müstehaptır diyenler yanında, akraba içinde hakemliğe uygun şahıslar bulunduğu müddetçe yabancılardan hakem tayini caiz değildir diyenler de olmuştur. Hakem, tarafların rızası veya hakimin tayini ile anlaşmazlık konusunu hükme bağlayan kişidir. Hakemin salahiyetinin hakim gibi mi yoksa vekil gibi mi olduğu da tartışılmıştır. Hazreti Ömer, Osman, Ali, İbni Abbas gibi önde gelen sahabiler yanında Nehai, Şabi, Malik, Evzai, Şafii gibi alimler hakemlerin salahiyetlerinin hakim gibi olduğu, yapacakları araştırma, soruşturma, danışma sonunda evlilik hayatının devamı veya sona erdirilmesinden hangisine hükmederlerse onun geçerli olacağı, karı veya kocadan birinin aksini dilemesinin etkisi olmayacağı hükmüne varmışlardır. Çünkü bu müçtehitlere göre hakem tayininin manası ve işlevi bundan ibarettir. Bu içtihat hakemlere araya mahkeme girmeden aile bağını çözme salahiyetini tanımakla aile sınırlarının mahkemelerde aleniyete dökülüp gözler önüne serilmesi sakıncasını da ortadan kaldırmaktadır. Ebu Hanife ve onun gibi düşünen az sayıdaki müçtehit ise hakemlerin salahiyetinin vekilin salahiyeti gibi olduğu, tarafların iradesi dışında bir çözüme gidemeyecekleri kanaatini benimsemişlerdir. Buna göre hakemlerin vazifesi, tarafların arasını düzeltmek, kusurlu olan tarafı yola getirmek için uygulanacak yöntem ve müeyyideyi belirlemek gibi hususlardan ibarettir. Osmanlıların son dönemlerinde kabul edilen 1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi, şikak durumunda başvurulan hakemlere Aile Meclisi adını vermiş ve meclisin yetkisi konusunda Hanefi mezhebinin değil, çoğunluğun içtihadını kanunlaştırmıştır. İslam hukukunda boşanma hakkı kocaya aittir. Bu hükmü ya anlamayan veya kötüye kullanmak isteyenler, kadın hakkına aykırı olarak değerlendirmişler. İslam hukukuna göre evlilik hayatında zarara uğrarsa, zulüm görürse, mutlu olmasa dahi, kocası boşamadıkça bunlara katlanmak mecburiyetindedir demişlerdir. Ayetin açık ifadesiyle bunun ışığında yapılmış içtihatlar bu anlayışa kesin olarak yol vermemektedir. Evlilik hayatı içinde zarar ve zulüm gören, mutlu olmayan kadın, kocası boşamak istemediği halde hakime veya hakemlere başvurarak evlilik hayatını sona erdirebilir. Ayrıca yine kadının irade ve teşebbüsüyle devreye girecek olan bedel vererek boşama yolu da açıktır. Ayetin asıl muhatabı ümmet olduğundan, kocanın boşama hakkını kötüye kullanmak suretiyle kadını mağdur etmesi halinde aile meclisi veya toplumun devreye girmesi, tayin edecekleri hakemler aracılığıyla anlaşmazlıkları çözüme bağlaması gerekir. Nisa suresi 36-42. ayetlerin meali. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Ve bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde, mallarını insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa, o ne kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de, Allah'ın kendilerine verdiğinden harcasalardı ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilikse onu katlar, kendi katından da büyük mükafat verir. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak? Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün Allah'tan hiçbir haberi gizleyemez hale düşerek yerin altında kaybolmayı temenni ederler. Nisa suresi 36 ila 39. ayetlerin tefsiri. Buradan itibaren 7 ayette surenin ana konuları arasında bulunan cemiyet düzeni, bu düzenin harcı durumundaki yapıcı sosyal ilişkiler, yakından uzağa doğru insanlara iyi davranmak, maddi ve manevi yardımda bulunmak, bunları gösteriş için değil, sırf Allah rızası için yapmak ve böylece cemiyet halinde dünya hayatını yaşarken de bir olan Allah'a kulluğu gerçekleştirmek tavsiye ve teşvik edilmektedir. Allah'a başkasını ortak koşmak, birisi inançta, diğeri amelde ve davranışta olmak üzere iki çeşittir. İnançta şirk, Allah'tan başka bir varlığın ilah olduğuna veya Allah'a mahsus sıfatlardan bir kısmını taşıdığına inanmakla olur. Amelde şirkse, ibadeti ve kulluğu Allah'a tahsis edip, yalnız onun için yapacak yerde başka varlıkları da ona ortak kılmakla gerçekleşir. Bu ayetlerde kınanan kibir, cimrilik, gösteriş yapma duygu ve eylemlerinde iki çeşit şirkin de izleri vardır. Kibirlenen kimse Allah karşısında bağımsızlığını ilan ediyor ve nefsine tapıyor demektir. Cimrilik eden kimse de ise Allah'ın lütfuna karşı nankörlük ve güvensizlik vardır. İyiliği insanlar görsün ve kendisini övsünler diye yapanlar, ibadet ve kulluğa Allah rızasından başka unsurlar katmaktadırlar. Yalan söylemek, sözünde durmamak, emanete hıyanet etmek nasıl kişiyi terim anlamında münafık kılmasa bile münafıklığa yaklaştırıyorsa, sıralanan nitelikler de insanı müşrik yapmasa bile şirke yaklaştırmakta, müşriklere ait bulunan bazı duygu, düşünce ve davranışların içine sokmaktadır. Kendisine iyi davranılacak kimselerin başında ana baba gelmektedir. Burada olduğu gibi birçok ayette Allah'a şirk koşmayı yasaklamanın hemen arkasından ana babaya iyi davranma emrinin gelmesi anlamlıdır. İşin önemini göstermektedir. Akrabaya, yetimlere ve yoksullara iyilik etmek birçok ayet ve hadiste hararetle tavsiye edilmiştir. Burada komşu, arkadaş, yolcu ve el altında bulunanlar da iyilik edilecekler arasına alınmışlardır. Türkçedeki komşu teriminin karşılığı olan ayetteki car kelimesi, yakın olma, yakınlık anlamındaki civar ve mücavere mastarından isim olup, genellikle birbirine yakın meskenlerde yaşayan kişilerin ve ailelerin her birini ifade eder. Ayrıca aralarında meslek, iş yeri, arazi ve benzeri yönlerden yakınlık bulunanlar hakkında da kullanılmaktadır. Müfessirler ayetteki komşu kavramı hakkında değişik yorumlar aktarmışlardır. Mesela evzainin bir evin farklı yönlerinde bulunan kırkar evi, o eve komşu saydığı belirtilir. Bazı rivayetlere dayanarak bir evden bağırıldığında sesin duyulabildiği bütün evlerin komşu sayılması gerektiği söylenmişse de, bu rivayetin sıhhati tartışmalı olduğundan bu görüşe itibar edilmemiştir. Ayetlerde ve sahih hadislerde komşuluğun sınırıyla ilgili sarih bir bilgi bulunmadığını, bu hususta ölçü veren rivayetlerin sıhhatinin ise kuşkulu olduğunu belirten birçok alim, kimlerin komşu sayılacağını örfün belirlediği görüşünü tercih etmişlerdir. Yaygın yoruma göre ayette geçen yakın komşuyla evleri en yakında bulunan komşular, uzak komşuyla da nispeten daha uzakta oturan komşular kastedilmiştir. İlkiyle akrabalık bağı bulunan, ikincisiyle akraba olmayan komşuların veya ilkiyle Müslüman, ikincisiyle gayrimüslim komşuların kastedildiği gibi daha başka yorumlar da yapılmıştır. Kurtubi bu son yorumu da sahih bir yorum olarak değerlendirir. Ayrıca ayetteki ihsan kelimesinin yerine göre komşunun mutluluğunu ve kederini paylaşma, birlikte dostça yaşama, komşuya eziyet etmeme ve onu himaye etme gibi erdemli davranışları içerdiğini belirtir. Hadislerde de komşuluğun önemini ve komşu haklarını anlatan çeşitli açıklamalar bulunmaktadır. Bunların en dikkate değer olanı, Cebrail komşu hakkı üzerinde o kadar önemli durdu ki, neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacak sandım anlamındaki hadistir. Başka hadislerde de komşusunun kötülük yapmasından korktuğu kimsenin tam olarak iman etmiş olmayacağı, Allah katında en hayırlı komşunun komşularına en çok iyilik eden kimse olduğu bildirilmekte, ayrıca komşuların en yakın olduklarından başlamak üzere birbirleriyle hediyeleşmeleri de öğütlenmektedir. Sosyal hayatın aileden sonraki halkasını komşular oluşturduğundan, her din ve kültürde komşuluk ilişkileriyle ilgili kurallar bulunur. İslami kaynaklarda komşu hakları genel olarak kul hakları veya insan hakları denilen haklar çerçevesinde ele alınır. Bu haklarla ilgili buyruk ve yasaklar komşuluk ilişkilerini de kapsar. Ayrıca özel olarak komşuluk haklarına da yer verilir. İnsan ilişkileriyle ilgili ayet ve hadisler bütün olarak dikkate alındığında İslam'da yabancılara karşı nefret telkin eden ve onları aşağılayan Yahudi telakkisinin adil ve ahlaki görülmediği, buna karşılık İncil'in "düşmanlarınızı sevin" buyruğunun da gerçekçi bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bunun en açık kanıtlarından biri, bir topluluğa duyduğunuz kızgınlık sizi adaletsizlik yapmaya itmesin, adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur mealindeki ayettir. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna iyilik etsin. Mealindeki örneklerde de görüldüğü gibi hadislerde komşuluk kavramının din ayrımı yapılmaksızın mutlak olarak kullanılmasını dikkate alan alimler, gayrimüslim komşuların da komşuluk haklarının bulunduğu görüşünde birleşmişlerdir. Özellikle komşuları üç gruba ayırarak akraba olan Müslüman komşuların akrabalık, dindaşlık ve komşuluk hakları, akraba olmayan Müslüman komşuların dindaşlık ve komşuluk hakları, gayrimüslim komşularınsa komşuluk haklarının bulunduğunu belirten hadis, sıhhati kesin olmasa bile konuyla ilgili sahih hadislerin ruhuna uygun düşmesi, ayrıca bu husustaki genel İslami telakkiyi yansıtması bakımından önemli görülmüş ve konu hakkındaki hemen bütün kaynaklarda bu rivayete yer verilmiştir. Konumuz olan ayetin buyruklarından biri de yolcuya yardımdır. Ulaşım ve iletişimin güç ve sınırlı olduğu zamanlarda yolcuya yardımcı olmanın önemi daha fazlaydı. Günümüzde de yolculuk esnasında yardıma muhtaç hale gelen, yer ve yol soran, dil bilmediği için iletişimde güçlük çeken kimselere yardım gereği devam etmektedir. Bu husustaki ayet ve hadisler dikkate alındığında, Allah rızası için yolculara yardım eden, seyahat rehberliği yapan resmi ve sivil kurumlar oluşturmanın Müslümanlara düşen kulluk vazifeleri arasında bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Ellerinizin altında bulunan, ellerinizin sahip olduğu kimseler, kölelik kaldırılmadan önce birinci derecede kölelerdi. İslam bunlara iyi davranılmasını, efendisiyle köle arasındaki ilişkinin ihsan çerçevesinde olmasını ısrarla istemiştir. Günümüzde kölelik kaldırılmıştır ancak güçlülerin elleri altında eskiden olduğundan daha çok zayıflar bulunmaktadır. Müminler her nevi gücün Allah'tan olduğunu asla unutmayacaklar, maddi ve manevi güç sermayesini insanları ezmek ve sömürmek için değil, Allah'a kulluk yolunda iyilik ve hizmet için kullanacaklardır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden, Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Allah'ın dinini bozmak ve alaya almak. Din istismarı.

0: Sömürmek ve birinin iyi niyetini kötüye kullanmak anlamlarına gelen istismar kelimesi, Arapça semere kökünden türemiştir. Netice, ürün, sonuç, kâr gibi anlamlara gelen bu kök, istismar kelimesine dönüştüğünde, kendi çıkarına göre kullanma, işletme, istifade etme anlamlarını taşır. İnsan üzerinden düşünüldüğünde, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun, bir kimsenin ruhsal ve bedensel sağlığını olumsuz etkileyecek her davranış istismardır. Bununla birlikte din, can, mal, aile ve benzeri insanlık için değer taşıyan her olgu istismara açıktır. Özellikle din, hangi inanç sisteminde olursa olsun hassas bir konudur ve samimi olmayan kimseler tarafından kullanılmaya müsaittir. Din istismarı, dini kendi görüş ve çıkarlarına alet etmektir. İnsanlık tarihi boyunca farklı yöntemlerle dini istismar eden topluluklar var olmuştur ve bunlar işe dini tahrif ederek başlamışlardır. Kur'an-ı Kerim, Yahudi ve Hristiyanların tevhid inancından sapmalarını konu edinen ayetlerde bu duruma işaret eder, onların dinlerini Allah'la birlikte başka ilahlar edinmek suretiyle bozduklarını dile getirir. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. Tevbe suresi 31. ayet. Tefsir kaynakları sözü edilen ayeti açıklarken, Hazreti Peygamber'in onlar onlara, ayette sözü geçen ulema ve dinde içtihat sahibi kimselere tapmıyorlardı. Ancak helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını haram sayıyorlardı hadisine yer verir. Hazreti Peygamber'den nakledilen bu rivayet, tevhidi terk ederken tutulan yolun dini bozmaktan geçtiğini, Allah'ın koyduğu kuralları tersine çevirmek suretiyle ilahlık tavrı sergileyenlerin dini menfaat kaynağı gibi görerek kendi çıkarlarına uydurduklarını gözler önüne sermektedir. Bu durumun nedenlerinden birinin insandaki maddi doyumsuzluk olduğu yine Kur'an tarafından bildirilmiştir. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem verici bir azapla müjdele. Ayette Yahudi ve Hristiyan din adamlarının dini istismar ederek haksız kazanç elde ettiklerine ve bu güçle insanları Allah'ın gösterdiği yoldan alıkoyduklarına dikkat çekilmiştir. Onlar verdikleri dini hükümler için rüşvet talep ederler. İlahi kitapta yaptıkları değişiklikleri yazarak tahrif edilmiş nüshaları satarlar. Duaların kabulüne aracılık etmek ve günah çıkarmak karşılığında maddi gelir elde ederlerdi. Dini menfaatlerine uygun biçimde değiştirme, onu bir sömürü kaynağı haline getirme temayülü, Kur'an'ın nüzul ortamında da görülmüş ve ilk örnekleri Mekke'deki putperest toplum tarafından ortaya konmuştur. Mekke'de vahye tanıklık eden ancak yeni gelen bu dinden rahatsız olan müşrikler, kendi görüşlerinden vazgeçmedikleri gibi Hazreti Peygamber'i tebliğden alıkoymaya çalışmışlar, bunda başarılı olamayınca Kur'an'ı dönüştürmesini, değiştirmesini talep etmişlerdir. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca, bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Yunus Suresi 15. Ayet. Onlar bu teklifi sunarken, şayet fakirsen sana mallarımızdan veririz. Eğer Arapların seni kınamalarından korkarsan, bana bunu Allah emretti dersin demeyi de ihmal etmemişlerdi. İbn Abbas bu kimseleri dinle alay edenler olarak vasıflandırmıştır. Allah bu yalancılar karşısında sevgili Peygamberimizi uyarmış, onlara şöyle karşılık vermesini emretmiştir. Onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yunus Suresi 15. Ayet. Din istismarı her dönemde farklı beklentilerle ortaya çıkar. İslam toplumu Medine döneminde devletleşerek bir otorite oluşturunca, bu sefer münafıklar toplumda yer edinmek ve kendilerini koruma altına almak amacıyla dini kullanmışlardır. Münafıklar dini kendilerine siper yapan herhangi bir tehlike sezdiğinde veya bir menfaat anında İslam toplumunun bir ferdi gibi görünen, gerçekte iman etmemiş kimselerdir. Bakara suresi 14. ayette, inkârlarını saklayan bu gruptan şöyle söz edilir. Onlar iman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla, kendi görüşlerinden olanlarla baş başa kaldıklarında ise, biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Buraya kadar anlatılanlar, gerek Allah'a ortak koşanların, gerekse gerçekte inanmadığı halde inanıyormuş gibi davrananların ve dini keyiflerine uydurmaya çalışanların, dinle alay eden kötü niyetli ve din düşmanı kimseler olduklarını ortaya koymaktadır. Din istismarının temelinde yatan nedenlerden biri de samimiyetsizlik, ihtiyaca ve ortama uygun dindarlıktır. Oysa dinde esas olan ihlas ve dini Allah'a mahsus kılmaktır. Sadece dara düştüğünde Rabbini hatırlayanların bu durumu da istismar sayılmaz mı? Onlar da tıpkı denizin ortasında fırtınaya yakalanan şu kimseler gibi değil midir? Gemide bulunduğunuzda, güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız diye, din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Yunus Suresi 22. Ayet. Ayette din ve ibadeti yalnız ona özgü kılmak şeklinde tercüme edilen muhlisan lehuddin ifadesi, duayı Allah'a mahsus kılmak, yalnız Allah'tan istemek demektir. Ancak Hasan-ı Basri Hazretlerinin de temas ettiği gibi, bu ihlas onları Allah'tan başkasının kurtaramayacağını bildikleri içindir, mecburi bir imandır. Nitekim fırtınadan kurtulup karaya çıkar çıkmaz yaptıkları fesat ve isyan çıkarmaktır. Dinden kendine pay çıkarmak, varlığını dinle desteklemek, dini nasları ihtiyaca göre yorumlamak ve Allah'ın emirlerini kendi menfaati doğrultusunda anlama çabası, iyi niyetli kimselerin de dini sömürme eğilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan bir takım gruplar, kendilerine Kur'an'dan deliller bulduklarını iddia ederek hareketlerini meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Mesela Şia, mezhebini tanımlarken, Allah'ın iradesi ve Peygamber'in vasiyetiyle Hazreti Ali'nin Müslümanların imamı olduğuna inanmaktan ibaret bulunduğu gibi söylemlere yer verir. Görüşlerini temellendirirken yaptıkları aşırı yorumlar, tefsir rivayetlerinde de karşımıza çıkar. Bu grubun tefsirlerinde, kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi ayeti açıklanırken, Hazreti İbrahim'in arşın yanında önce Hazreti Peygamber'in, onun yanında Hazreti Ali'nin nurunu gördüğü ve ''Ya Rabbi, beni müminlerin emirinin yolundan gidenlerden eyle'' diye dua ettiği şeklindeki rivayetleri rastlamak mümkündür. Bu rivayet konuyu bağlamından kopararak başka bir mecraya çekmek, kendi çıkarına uygun anlam vermek suretiyle ayeti dolayısıyla dini istismar etmektir. Din istismarı günümüzde de İslam adına konuştuğunu iddia ederek kendini ön plana çıkarma, dini siyasete alet etme, dinde olmayan yeni kutsallar üretme ve benzeri yöntemlerle devam etmektedir. Mezhebini, bağlı bulunduğu topluluğu, siyasi görüşünü en doğru addedenler, kendileri gibi olmayanlara hoşgörü göstermemekte ve bunu din adına yaptıklarını söyleyerek savunmaya geçmektedirler. İslam toplumlarında her ne niyetli olursa olsun din üzerinden çıkar elde etme amacıyla yapılanlar, Kur'an ve sünnetin yanlış anlaşılmasına, dindar insanların akıllarının karışmasına, genç nesilleri dine mesafeli davranmaya iten kötü sonuçlar doğurmakta ve sahibini Allah katında verilmesi zor bir hesaba sürüklemektedir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser

0: 9 ila 17. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde, oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlar ise orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstahak olur, biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi. İnsanlar için vahiy, akıl, beş duyu organı ve benzeri farklı bilgi edinme kaynakları vardır. İnsanoğlu bu kaynaklardan yola çıkarak gözlemlenebilen fizik alemiyle ilgili birçok değerli bilgi elde etmiş ve nice büyük medeniyetler inşa etmiştir. Bununla birlikte insanoğlu, beş duyu organıyla gözlemlenemeyen metafizik alemle ilgili bilgi elde etmeyi de hep arzulamıştır. Kimi zaman bu hususta en doğru bilgi kaynağı olan Allah'a ve onun insanlığa örnek ve rehber olsun diye gönderdiği peygamberlere tabi olmuş, doğru bilgilerle gönül dünyasını feraha kavuşturmuş, kimi zaman da kendi zannına uymayı tercih etmiş, hezeyanlarıyla baş başa kalmış, bu bilgi kirliliği içinde bocalamış durmuştur. İşte insanoğlunun en çok yanlışa düştüğü metafizik, yani beş duyu organıyla gözlemlenemeyen konulardan biri de meleklerdir. Melekler Allah'ın yarattığı, onun emirlerini yerine getiren nurani varlıklardır. Erkeklikleri ve dişilikleri yoktur. Allah'ın kızları da değillerdir. Allah, mülkünü idare etmede kimsenin yardımına ihtiyaç duymaz. Ancak Rabbimiz, yarattığı meleklerle evrenin işleyişini gerçekleştirmeyi murad etmiştir. Meleklerin kendilerine Allah tarafından verilen emirleri yerine getirmedeki güç ve kuvvetleri, Allah'ın kendilerine verdiği kadardır. Zira onlar da tüm canlılar gibi, Allah'ın izni olmadan hiçbir şeye güç yetiremezler. Buna rağmen tarih boyunca nice insan, melekleri sembolize eden putlara dişi isimler vermiş, onlara tapmış ve Allah katında kendisine şefaatçi olacaklarını zannetmiştir. Cenab-ı Hakk'ın buyruğu gayet açıktır. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe, onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Melekleri dişi olarak adlandırmanın ve put olarak sembolize etmenin, akli ve dini hiçbir gerçekliği ve değeri yoktur. Rabbimiz böyle bir inanca sahip olanları şöyle kınamıştır. Rabbiniz erkek çocukları size verdi de, kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi? Gerçekten siz çok ağır bir söz söylüyorsunuz.
2: 40 ayette iman.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.